Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

0: that. Vione FM'de. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vione FM'de. Vione FM.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Vione FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. An itibariyle güneşsiz ama güzel bir Viyana sabahı var. Yaklaşık 25 derece sıcaklık, gün içerisinde 30 dereceye kadar çıkacak Viyana ve çevresinde yaşayanlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, hap hayırlı, kop kolay, süp süper, müs mükemmel bir günümüz olsun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. AT Centrum Simmering, Animo Eczanesi, Bowl Kebap, Kun Kargo, Florya Events Dekorasyon, Gürbey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bırak, senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine. Vay vay vay, kimleri görüyorum sabah sabah. Fotoğrafımızı sakla. Hasan, günaydınlar kardeşim, hayırdır? Sabahın erken saatlerinde maşallah. Kendinden vazgeçen adam. Hasan Kaya, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Danküken Mistelbach. Adam spor yapıyor ya. Helal olsun, vallahi helal olsun. Motivasyonu senden alıyorum diyor. Eyvallah. Bana bakınca tabii motivasyon alırsın Hasan. Ben de göbeği görünce kendine geliyorsun tabii. Gerçi göbek demeyelim, teras teras. Kardeşim güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Emine abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Erdatlı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tülay Hanım günaydınlar, musmutlu sabahlar, hoş geldin, sesindeyiz diyor. Sağ olasın, 21. Viyana'dan Tülay Hanım. İbrahim Polat, Guten Morgen, günaydınlar kardeşim, kolay gelsin. Seydi, aleyküm selam. Asbach Rehabilitasyon Sentrum'dan Viyana FM ailesine günaydınlar. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Seydi, valla nasıl bir yer orası, nasıl güzel bir yer ya. Resim atmış bir tane de. Müthiş, otel konforunda. Seydi, güzel bir günün olsun. Beni soran olursa ona de, benim için kendinden vazgeçen adam. Git, git peşimi... Murat abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Erdatlı, hayırlı işlerin olsun abi. Kendine yakışanı... Eyvallah sanım, haftada 3 gün diyor rutin sporumu yapıyorum. Allah bize de nasip etsin inşallah. Olursa ona de, benim için kendinden. Mahmut Akçagöz günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin.

Mehmet abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Şütrök Mehmet. Öyle tanıyoruz Mehmet abiyi. Yeni bir güne daha birlikte merhaba diyoruz. Umarız bugün sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bolca güzel haber getirir. Kahvenizin tadı, sohbetinizin sıcaklığı, gününüzün enerjisi hiç eksik olmasın. Nerede olursanız olun, Viyana FM gün boyunca sizlere eşlik etmeye devam edecek. Müzikle, keyifle ve güzel anlarla dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum diyor Mehmet abi. Eyvallah abim, sağ olasın. Vallahi benim yazmam lazımdı bunları. Mehmet abi benden daha güzel yazıp göndermiş. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Bayram Yıldırım günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Yolun açık olsun, güzel bir günün olsun. Bayram, senden şikayet var. Artık diyor yol durumunu vermiyor Bayram. Haberin olsun bak. Navigasyon Bayram diyorduk sana. Bu sıralar performans düşüklüğü var. Kemal Müdürüm günaydınlar. Oo. Abi adam yapıyor bu sporu ya. İş yolundan günaydınlar Viyana FM ailesi diyor. Eyvallah kardeşim. İş yolu deyince aklınıza belki başka bir şey geliyordur ama adam bisikletle işe gidiyor ve bisikletle selfie yapıyor. Yok böyle bir şey ya. Bir taraftan da Viyana FM dinliyor tabii. Emrah günaydınlar kardeşim. Bu fon müziğini özlemişiz ya diyor. Eyvallah. Sen söyle, arada çalarız yine ya. Emrah'ım güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur aleykümselam. Günaydınlar, kolay gelsin abim diyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Vay vay vay. Ömer Akkuş abim de geldi. Ömer abi günaydınlar. Waldviertel'den selamlar diyor. Ve aleykümselam Ömer abi, kolay gelsin, güzel bir günün olsun. Efsane sahalarda çalışıyor adam ya. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Hepimizin günü güzel olsun inşallah. Demet geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Demet.

Merhaba Ali abi, keyifli yayınlar, güzel bir gün diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. Raşit geldi, hoş geldi, güzel bir günün olsun kardeşim, işin gücün rast gelsin. Kemal Ünal, günaydınlar abim, hayırlı sabahlar, herkese hayırlı günler, Rabbim bol bereketli bir gün nasip etsin. Eyvallah Kemal, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Aziz Başkan da burada, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin, güzel bir gün olsun diyor. Eyvallah Aziz, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun inşallah. Nihal Hanım günaydınlar.

Hayırlı yayınlar, herkese selamlar, sevgiler, dualarınızı bekliyorum diyor. Güzel bir günün olsun inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Nihal Hanım'a da. Sizlerden de dua bekliyor. Dualarımızı da eksik etmeyelim. Yıldız Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Güneşli güzel bir günden selam olsun diyor. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum.

Herkese günaydınlar. Hoş geldin abi. Sesindeyiz. Kolay gelsin diyor. Tamer eyvallah. Güzel bir günün olsun. Tamer'in maşallahı var ya. Eğer böyle ekstra bir durum olmazsa Tamer her gün burada olanlardan. İki, dört, beş tane mesajımızı ayırdık. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli vakitler diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Turgut aleyküm selam, hayırlı sabahlar, günümüz aydın, işimiz rast gelsin diyor. Eyvallah Turgut, amin inşallah. Rabbim herkesin işini kolaylaştırsın. Günaydın bol yağmurlu Pangao'dan herkese selamlar ve aleyküm selam Suat. Salzburg'da Pangao'da yağmur varmış yine. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun Suat. Bambaşka yollara, senle uçurumlara, ben sustum. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Bugün biraz zamanım olunca diyor ya, İçimden gelenleri kelimelere dökmek istedim. Eyvallah Mehmet abi, sağ olasın, cansın. Senle uçurumlara, ben sustum yüreğim, sen susma onlara. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mustafa var. Aleyküm selam Mustafa, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten, güzel bir günümüz olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. İçten, içten. Aynur Demircan, güz günaydınlar herkese diyor. Hoş geldin. Günün güzel olsun. İşlerin kolay olsun inşallah. 4 numaradaydı bugün top 5 listemizin Aynur Demircan. 3 numarada Yasin var bugün. Yasin dün birinciydi ama Yasin çok çalıştı dün. Yoğundu. Pek ses soluğu çıkmadı. Günaydınlar Yasin. Güzel bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Flortek. Ya ayarlasak bu kadar olmaz. İsteseler böyle olmaz. Dündar'la Yasin'in mesajlar hep peş peşe düşüyor. Bugün Dündar'ın mesaj yine önde düşmüş. Ama ikinci sırada Dündar. Yasin de üçüncü sırada. Dündar güp güzel mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Ya Dündar efsane, yemin ediyorum. Hep mutlu sonlara. Diyor ki ben Dündar Yalvaç. Ben de Ali Süzen, memnun oldum kardeşim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben sustum yüreğim, sen susma onlara. Şarkıyı unuttuk diyor. Aynen dün Yasin şarkısını unuttu. Yaz gelsin Yasin. Bugün çalar, sıkıntı yok. Loto'daki gibi şarkılarda devir hakkımız var. Problem yok. Bugün biraz nostalji yapıyoruz. Eskiden bir sıralar çok çaldığımız eserleri bugün tekrardan dinletiyorum sizlere. Bambaşka yollara ne çalardık be. Manolya şimdi radyonuzda Viyana FM'de. Yollar ayrılırsan yine de beni unutma Manolya. Bugün top 5 listemizin 1 numarasında Linz'den Hasan abi var. Tebrikler Hasan abi. Günaydın, mus mutlu sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Günün güzel olsun. Tebrik ediyoruz Hasan abi. Şöyle top 5 listemize baktım. İlk 5'te Viyana'dan sadece bir kişi var. Aynur Hanım var. Bayan olarak da bir kişi var. Yine Aynur Hanım. Mustafa Parndorf'tan, Yasin Amstetten'den, Dündar Amstetten'den, Hasan abi Linz'den, Suat Sıyırdı geçti Salzburg'dan, Turgut Sıyırdı geçti, o da Maria Lanzendorf'tan, Nide Österreich. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Sana sensin. Kemal müdürümüzün kıymetli eşi. Vay, tebrik ediyoruz Fadime Hanım.
Fadime Hanım'ın kızı maturasını başarmış. Çok sevinçliyiz diyor. Maşallah, süper. Tebrik ediyoruz. Yolu ve bahtı açık olsun inşallah. Mesut abi geldi. Burgenland müdürü Mesut abi. Mesut abi herkese güzel bir gün diliyor. Bugün diyor sabah sporu yapıyorum. 8 kilometre koştum diyor. Maşallah. Hem koşuyorum hem de Viyana FM dinliyorum diyor. Neredeymiş biliyor musunuz Mesut abi? Geçen de yenildik ya hani. 2-0 bizi yendiler ya. Hani boyları 1.92-1.94. Deve gibi adamlar vardı ya. Oradaymış şu anda, o ülkedeymiş. Mesut abi gitmişken niye bizi yenmişler ya? Şunun hesabını sor, bir iki tane orada. Kulaklarını çek şunların. Hangi ülkede olabilir sizce Mesut abi? Bir fikriniz var mı? Nihat'ım aleyküm selam, hayırlı sabahlar Ali abi diyor. Eyvallah kardeşim, güp güzel musmutlu bir günün olsun. Nihat yine bugün okula gidecek, ders verecek. Allah kolaylık versin. Bu arada bisiklet mevsimi de açıldı biliyorsunuz. Best Bike Praga Strasse'de 26 numarada. Güzel gözlüm sen bir yana. Best Bike. Senin manzaranda cenneti tadarım boynunda. Bayan olarak sadece Aynur ablamı tebrik ediyorum diyor. Sonuna da gülücükler atmış Demet. Yani beklediğimiz bir hareket. Yani pek yanılmadık, şaşırmadık. Duruldu. Kaç kere kırılır? Feminist demo. Kaç kere duydun? Bir insan kaç kere... Hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyorum. Süleyman geldi, hoş geldi. Süleyman Şimşek, güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ben... Hayırlı işlerin olsun. Elis ve Elias, günaydınlar gençler. Guten Morgen. Toplarken... Süleyman'ın yoğunluğu devam ediyor. Öyle böyle değil. Oh, uykum kaçtı bana. Sor, niçin gidiyor yanımda? Adam şirkette müdür. 40 kişiyi yönetiyor. Selbstendik oldu. Şirket kurdu. Orayı da yönetiyor. Galatasaray Avusturya'da yönetici. Müsiyat Avusturya'da yönetici. ATEP'te yönetici. Abi maşallah var ya. Helal olsun vallahi.

0: Günaydın Ali Bey. Herkese iyi bir gün diliyorum. Size de iyi yayınlar. Leyla Hanım geldi. Hoş geldi. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Leyla Hanım da erkenci artık maşallah. Günaydın patron, günaydın Viyan FM'ciler. Herkese mutlu günler diliyorum diyor. Şerife müdüremiz de burada. Şerife hoş geldin. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Suriye'de mi abi diyor. Yok, Kamboçya'da.
1: Bu masa beni eyler. Sormayın çok önemi yok. Her zamanki şeyler. Kafa çakır ama doydum.
0: Aynur Hanım da şaşırmış ya diyor. Demet diyor, teşekkür ediyorum. Nasıl başardıysam ben de bilmiyorum diyor. Yok. Vallahi helal olsun Aynur Demircan. Avustralya'da, bu arada Avustralya diyenleri de tebrik ediyorum. Avustralya'da saatler 15:22'ymiş. Viyana'da da 7:22. ...16 saat falan fark var aramızda... ...vay be... ...diğer türlü hesaplarsak... ...7'den 5'e kadar... ...8 saat fark var... ...az olanı hesaplayalım biz... ...abi sen böyle sayınca... ...ben yoruldum buradan diyor... ...vallahi Süleyman... Arada düşündüm acaba başka bir şey daha var mı diye. Hani olur ya. Ha pardon, bak unuttum. Geçen günü söylemiştin bana. E bu arada ikinci bir şirket daha kuruyor Süleyman. Onu unuttum arkadaşlar, kusura bakmayın. Ya çok meşgul değil yani. Vakti var, bir şirket daha kuruyor. Ne yapsın? İş güç bir de onca gaye, elimi kolumu... Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Ah Kemal, ah Kemal Ünal. Maytap geçiyor bizimle ya. Resulüm günaydınlar. Rabbim ömrümüzü hayırlı, bereketli ve huzurlu eylesin. Dualarımız kabul, gönüllerimiz ferah olsun. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Resul, Allah razı olsun kardeşim, hoş geldin. Yolun açık olsun, günün güzel olsun inşallah. Birinci olan Hasan abiyi ve ilk beşe giren ablayı tebrik ediyorum. O kadar kişi içinde ilk beşe girmiş diyor Suat. Eyvallah Suat. İsrafil, aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Bereketli olsun İsrafil. Öz Irmak Market.
1: İş güç bir de onca gaye, elimi kolumu bağla.
0: Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Sadık günaydınlar kardeşim, hoş geldin, güzel bir günün olsun.

0: Şimdi yol durumunu sunacağız. Bakalım yollar nasıl? Bir bakalım, bir göz atalım hızlıca.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Tabii yaz geldikçe Viyana'da trafik de biraz rahatlamaya başlıyor. An itibariyle yollar yoğun ama geçmiş günlere nazaran çok daha iyi görünüyor. Süt Ostangente favoriten istikametine doğru yoğun ama akıcı. Sadece A23, A22 bağlantısının olduğu bölge biraz yoğun. Ama geçmiş günlere nazaran çok iyi. A22 yoğun ama akıcı. A22 Nordbrücke üzeri bugün geçmiş günlere nazaran çok daha yoğun. A2, S1, A21, Vözendorf Köprülü Kavşağı, Knoten Vözendorf bugün çok yoğun. O bölgede biliyorsunuz inşaat çalışmaları da var. Aynı zamanda kazalar meydana gelmiş. Maalesef kazalar nedeniyle bir hayli yoğunluk var. A2 Viyana istikametine doğru Wiener Neudorf'tan itibaren hafif bir yoğunluk var ama çok da abartılacak bir yoğunluk değil. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı, Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse bir hayli yoğun. Trieste Strasse Richtung Margaretengürtel bir hayli yoğun. Nussdorf'e Gürtel'i söylemeye gerek yok. Bugün de bir hayli yoğun. S1 çevre yolu her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A3 Eisenstadt yolu her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A2 her iki yönde hem Viyana hem de Wiener Neustadt istikameti açık. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. A21 Linz yolu, Linz-Salzburg, A1 yine Linz-Salzburg yolları da her iki yönde açık görünüyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yolunuz her daim açık olsun. Siz yola çıkmadan yine de haritaya bir bakın, yol durumuna bir bakın. Öyle yola çıkın. Tavsiyem budur sizlere.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Bugün yine ayrı bir bu arada hazır herkes toplanmışken söyleyeyim, önümüzdeki hafta yayında yokum arkadaşlar. Bir hafta burada olmayacağım. Terk ediyorum Viyana'yı. Varsa

Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Güzel bir perşembe günü olmasını diliyorum diyor. Çok teşekkürler. İstanbul Yeni Bosna. Günümüz güzel, işlerimiz bereketli olsun, iyi yayınlar. Haydar'ım geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hasan Bey'i ve Aynur Hanım'ı tebrik ediyorum diyor Tülay Hanım. Vallahi tebrikler gençler ve kendini genç hissedenler.

Yasin müdürümüz geldi. Steyrmark müdürümüz. Gras Star Ryzen Yasin Akboğa. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel mus. Mutlu bir günün olsun. Ya diyor ki arkadaş nereye gidiyorsun sen ya diyor. Git radyonu da yanında götür bizi uğraştırma diye. Önceden götürüyordum ama artık götürmüyorum ya. Yani arada sırada ne diyorlar? Abşalten mi diyorlar bu Avusturyalılar? Biz de biraz dinlenelim daha. Oo, urlopa yakışır diyor. Eyvallah Dündar, Allah razı olsun. Uzun bir aradan sonra Dündar'dan güzel bir şey duydum kendi adıma. Aynur Hanım diyor ki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sıradaki şarkı hepimize gelsin. Hadi bakalım. Sırada Düldül var, Düldül. Tebrikler için neyi kaçırdım diyor. Hasan, o Hasan sen değilsin be kardeşim. O Hasan başka Hasan. Linz'de Hasan abi bugün en erken en hızlı mesajı gönderdi saatler 7'yi gösterdiğinde. Hasan da diyor ki neyi kaçırdım, niye tebrik ediyorsunuz beni? Beni yakan herkesi bir bir kalbime gömeceğim. Günün birincisi Hasan abiyi tebrik ediyorum. Erkekler yine şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi zirvedeyiz diyor Emrah. Eyvallah Emrah. Hani kadınlara feminist diyoruz da bu durumda erkeklere ne dememiz lazım? Maço mu? Mesut abi geldi, Mesut Reis. Günaydınlar Ali. Herkese güzel bir gün diliyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Mesut abi, Mesut Reis. Tebrik eden bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurtlar sofrasında birinci olmak mucize diyor. Aynen öyle abi. Kurtlar sofrasında ilk beşe girmek bile mucize. Uzun bir aradan sonra birinci oldun. Tebrik ediyoruz. Ne örüyorsun Ali abi diyor. Günaydın. Ne öreyim hacım ya. Vallahi. İş güç işte. Ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışıyoruz. Duydum ki Viyana'yı terk ediyormuşsun. Bagajda yer var mı diyor. Vallahi valiz 20 kilo. Sen sığmazsın be hacım. Sığsan alırdım. Yani 20 kilocuk yük akım var ya.

Bak bak, eksik okudun diyor Aydar. İşime gelmeyenler okumuyorum Aydar. Okursam sana bir kuzu ceza kesmem lazım, olmaz. Vay be diyor, kocaman bir hafta. Bir hafta tatil ha diyor, vay be. Ne yapalım ya? Nasıldı? Paylaşımlar yapıyorlar ya, hak edilmiş bir tatil.

Sayemizde diyor, adamlar da birbirini tebrik eder hale geldi. Bravo beyler, böyle devam diyor demek. Kahkahayı da basmış. Vay be, vay be.

Radyosunu yeni açanlar, yeni yeni sesimize kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz.

Radyomuzun müdavimlerinden, radyomuzun yaramaz çocuğu, haşeresi Raşit'in doğum günü bugün. Muzip Raşit'e muzipçe bir şarkı gönderelim, doğum günü şarkısı. Raşit, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Tabii ki o şakaydı, bunu gönderiyoruz.

Raşit doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber, kızınla, eşinle sağlıklı, huzurlu, nice güzel yaşların olsun. Her şey de gönlünce olsun inşallah.

Şen olsun, şen olsun yeni yaşların, mutluluk gölgen olsun Raşit. Selma Hanım günaydınlar, selamlar herkese, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Raşit Bey doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu olsun, huzurlu, hayırlı olsun diyor. Eyvallah Süleyman Şimşek. Emrah, Raşit kardeşim doğum günü kutlu olsun diyor. Suat, Raşit kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yılları inşallah diyor. Görmeden çok seviliyorsun diyor. Eyvallah Suat. Raşit doğum günü kutlu olsun. Allah uzun ömürler versin kardeşim. Eyvallah. Onur'un mesajıydı. Özkan günaydınlar. Hayırlı sabahlar.

0: Yasin, Allah razı olsun ya. Yasin Tekbaş. Abi diyor, günaydın, iyi yayınlar. Şarkının ismini söylemeyeceğim. Aç abi diyor son ses. Sonra da git diyor, çay mı içersin, kahve mi içersin, pin mi içersin? Ne içersen iç diyor. Baştan sona bir dinleyelim seviyorsun. Ya Yasin, kovmaktan beter ettin yemin ediyorum ya. Ama kibar cana bak. Ne diyor? Çay mı içiyorsun, kahve mi içiyorsun, pin mi içiyorsun? Ne içiyorsan iç diyor. Ismarlıyor musun Yasin? Yasin Tekbaş.
1: Devran sürmek bizden geçti.
0: Raşit, mutlu sağlıklı nice yıllara. Yasin Akboğan'ın mesajıydı. Star Ryzen. Star Ryzen'den Raşit'e 50 euro Gucci'yim verelim. Otel tatiline giderse. 105. Bak Yasin'e sormadan verdim. İnisiyatifimi kullandım ya. Raşit'in yeni yaşı kutlu mutlu olsun. Ailesi ve sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı güzel yaşları olsun inşallah. Demet'in mesajıydı. Raşit ablam diyor, can nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşların olsun inşallah diyor. Tülay Hanım'ın mesajıydı. Raşit kardeşim, doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun. Allah bütün güzellikleri bizlere haliyle de Raşit'e de versin diyor. Amin Haydar, eyvallah. Süleyman Baş geldi. Günaydın abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit'in doğum günü kutlu olsun diyor. BJK Murat geldi. Günaydınlar kardeşim. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi diyor, dükkana gelirse bir tane Türkiye forması hediye edeceğim Raşit'e diyor. Vay. Yasin Tekbaş'ta Raşit'in doğum gününü kutluyor. Eyvallah. Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cihat günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Güzel yayınlar diliyor. Eyvallah Cihat'ım, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun senin de. Roto Home'dan bir adet slipi veriyorum Raşit'e diyor. Eyvallah. Vay be. Hiç bana böyle hediye veren olmamıştı doğum günümde. Kıskandım vallahi. Herkes bir şey veriyor abi. Yok mu arttıran? Kavgada söylenmez abi diyor. Bir de kankin olacak diye. Gaz verme. Gaz verme Dindar. Gaz verme. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Bol ekmekli olsun. Ekmekli taşlanmayacağın yılların olsun diyor. Vay be. Raşit kardeşim, nice musmutlu yıllar ablacığım. Prensesinle ve kıymetli eşinle diyor. Eyvallah. Şerife müdüremizin mesajıydı. Ses kalitesi çok kötü bunun ya. Dur bir saniye. Başka bir tane var mı? Hemen bir bakayım Yasin. Hızlıca bir bakayım. Abi niye böyle? Bir saniye. Şu belki. Ama yok, bu Fatih Kısa Parmak'tan. Bir de şuradan bakalım. Ha, bu daha güzel. Bunun ses kalitesi daha iyi. Ben çay içmeye gidiyorum. Kahvem de var. Pindrinksim de var. Hepsi var. Raşit doğum günü kutlu olsun, nice musmutlu yıllara. Aynur Hanım'ın mesajı. Maske, şampo hediye Raşit diyor. Güzel saçlar için Aziz Başkan'dan. Vay be, kampanyaya gel. Vallahi Raşit'e her şey, herkes bir şey veriyor. Ben de bir tane Viyana FM kokusu vereyim, tablasını atsın.

Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Ayten Hanım'ın mesajı. Bu şarkıyı seçenin yüreğine sağlık. Tabii ki sana da teşekkür ediyorum abi çaldığın için diyor. Eyvallah Suat. Raşit kardeşin doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle beraber musmutlu yaşları olsun. Nesrin Hanım'ın mesajıydı. Hara düştüm neyleyim. Raşit'e benden kupa, üzerine ne istiyorsa baskısını yapacağım diyor. Hacım, eyvallah hacım. Yok mu arttıran? Günaydın abi, hayırlı sabahlar, saygılar. Eyvallah Rıza, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kardeşime döner ayran benden diyor. Kemal Ünal, ooo eyvallah Kemal. Yanaklar üstünde gözyaşları. Benden de İskender, hem de yoğurtlu Onur. Vay be abi, vallahi var ya. Alles Gute zum Geburtstag. Bayramın mesajı. Eyvallah bayram. Raşit kardeşin doğum günü kutlu olsun. Ailesiyle birlikte nice güzel yaşları olsun. Fadime Hanım'ın mesajı. Raşit doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum sevdiklerine birlikte. Emine ablanın mesajıydı. Emine Erdatlı. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sesindeyiz. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. İsmail Koçar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit valla hediyeleri takip et. Bak ben takip edemiyorum. Ondan sonra deme abi kim yazdı, ne yazdıydı, olmasın. İstemiyorum öyle bir şey bak. Çok güzel bir eserdi. Fatih Kısaparmak'tan dinledik. Dünün birincisi Yasin seçmişti. Gittik çayımızı, kahvemizi, pindirinksimizi içtik. Yasin'e de şarkıyı dinlettik. Kırmadık Yasin'i. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Artık Raşit'ten hiç hediye almadım. Serzenişi duymayacağız. Hadi hayırlısı olsun diyor. Aynen. Artık Raşit diyemez ki ya hiç hediye almadım. Yok artık. Öyle bir şey yok. Çeki eyvah özlemişim. Güzel gitti. Bir de dinleteydin. Ya daha ne kadar dinleteyim Demet. Ya daha ne kadar dinleteyim. Demet diyor ki Yasin kardeşim haftaya Ali abi yok. Bu saatlerde doya doya şarkı dinleyeceğiz inşallah. Zaman köründe beynimizi ütüleyen olmayacak. Az sabır edekti. Vay be vay be. Öyle olsun. Vallahi benden bıkmışlar, olaya bakar mısınız? Benden bıktınız mı ya? İyi öyle olsun. Sevmesem de alışır. Günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar herkese. Güzel bir gün diliyorum. Şenol geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Şenol. Hayırlı işlerin olsun kardeşim.

Günün birincisini ve ilk beşe giren Aynur Hanım'ı tebrik ediyorum diyor. Şerife'nin mesajı, vay. Biz isteyince çalma, aman aman diyor. Abi ikide bir vesvese veriyor, bakar mısın ya? Biraz önce diyor bak kankan olacak sana neler diyor. Bak beni gazlıyor. Şimdi diyor ki biz isteyince çalma, aman aman. Hep bana oynuyor ya. Yapma böyle şeyler Dündar ya. Hep üstüme oynuyor abi. Hep. İyi yayınlar abi. Dün oğluşumun doğum günüydü. Bugün de Raşit Bey'in nice mutlu sağlıklı yılları olsun. Bu aralar her güne bir doğum günü var. Tabii çok geniş bir aile olduk artık VNFM ailesi. Herkesin mutlaka bir güne sığıyor. Bazen birkaç doğum günü oluyor. Önceden çoluk çocuk, ana baba herkesin doğum gününü kutluyorduk hatırlarsanız. Artık o kadar vaktimiz yok. Sadece sürekli dinleyenlerinkini kutluyoruz. Çoluk çocuk ana baba olunca böyle kuru kuruya alles gute zum Geburtstag diyoruz. Hacer hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yeğenimizin doğum günü de kutlu olsun. Her şey de gönlünce olsun. İnşallah. Bak bak geliyor. Yok ya bu biraz yavaş kaçacak sabah sabah. Çok yavaş kaçacak. Bunu çalalım. Günaydın Ali abi, günaydın VNFM. Doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, sıhhatli yıllar diliyorum. Tayfun geldi. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Şarkı için teşekkürler. Kulağımız sayesinde dolu dolu şarkı duydu diyor Şerife müdüremiz. Vay be, ne kadar çok şarkı bekleyen varmış ya. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin. Güzel bir gün.

0: Raşit, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Allah'ım sağlıklı, sıhhatlı, uzun ömürler versin sevdiklerinle beraber. Her şey gönlünce olsun. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın. İyi ki de radyoda da varsın.
1: Murat Erdatlı'nın mesajıydı. Ses tanıyorsunuz zaten de gene de söyleyeyim. Raşit şimdi 2 ayda bir doğum günü yapar. Raşit hediyeye boğduk. Nefes alıyor mu, biri kontrol etsin diye. Eyvallah acım. Bir kontrol edin bakalım nefes alıyor mu. Abi diyor VNFM aşiretinin doğum günlerini kutla, kutla bitmez. Çoluk çocuk, emmi, dayı, hala, teyze, aman aman vallahi diyor böyle iyi. Sade dinleyenleri kutlamak en güzeli. Aynen, yoksa bu işin içinden çıkamayacaktık yani. Bazen kızıyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok. Çok istisnai bir durum olmadığı sürece sadece dinleyenleri kutluyoruz. Yoksa yetiştiremeyiz, mümkünatı yok. Tüm yayın doğum günü kutlamakla geçer.
2: Güzel dilekleriniz için herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Vay vay vay vay. Çok da çok da duygusal, ağlamak üzere. Bir mendil gönderelim mi Raşit? Duygulandı Raşit ya. Vallahi. Ah.

doğum günü olanların ömrü uzun olsun inşallah diyor. Şengül Hanım'ın mesajıydı. Teşekkür ediyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar, günümüz güzel olsun. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Serkan hoş geldin kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Horn'dan Viyana'ya güneşli ve bol yeşilliklerin arasından gelirken tabii ki diyor sizi dinliyorum. Şehirden sıkılanlar ara sıra şöyle bir köy havası alsınlar. Sağlığa iyi geliyor. Eyvallah Serkan, senin gibi düşünenlerdenim. Bazen hiç bilmediğim yere arabayla giderim böyle yeşilliklerin arasında. Bir işim olduğundan değil, öylesine gider gelirim oraları sırf görmek için. Vakit oldukça yapıyorum. Günün güzel olsun, yolun açık olsun kardeşim. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere, çok teşekkür ediyoruz. Gonca Hanım'ın mesajıydı.

0: Benden bir Red Bull ve sütlaç, Yasin'den de iki kişilik karışık kebap diyor Raşit'e. Eyvallah. Vay be. Raşit vallahi bir aylık hediyeyi topladın, helal olsun. Benim doğum günüm olduğunda hiç böyle şeyler yapmıyorsunuz. Kıskanıyorum vallahi. Yazdım hepsini not ettim. Az kaldı, şunun şurasında doğum günüme ne kaldı ki? Seneye birinci ayda bunların hepsi hesabını soracağım. Tek tek yazıyorum bunları. Ekran görüntüsü alacağım. Cümlemizden inşallah. Günaydınlar, hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun. Ispartalı Ayşe geldi Hollanda'dan. Gude Morgen. Güzel bir günün olsun inşallah. Gürcan abi geldi. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Raşit kardeşimizin doğum günü kutlu olsun. Daha nice güzel yaşlarıyla, sevdikleriyle birlikte inşallah diyor. Eyvallah Gürcan abi. Gürcan abi geldiğinde kahvesi de geliyor. Standart, hiç değişmiyor.
1: Ya bir şey demeden geçmek istemiyorum. Bak arkadaşlar, Raşit'e hediye söz veriyorsanız bir zahmet bir hafta içinde ulaştırın. Yoksa Raşit bir haftadan sonra uykusuz kalıyor. Uykusuz kalınca biraz bana sarıyor. Tamam mı? Söz veriyorsanız bir hafta içinde yerine getirin. Değilse hediye verecekseniz söylemeden verin. O zaman rahat olur.
0: Çok iyi. Bak ne diyor, ne diyor. Duydunuz mu? Eğer diyor hediye verecekseniz diyor, bir hafta içinde verin kardeşim diyor. Adam diyor, uykusuz kalıyor. Ondan sonra gidiyor Murat Erdatlı'ya sarıyor. Ne yapsın Murat Erdatlı ya? Garibim ya. Vallahi olmaz ki böyle. Hadi bakalım.

Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin. Bonjour Melek Hanım, günaydınlar, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Fransa'da burada. Duyan gelmiş, Kemal müdürümüz de Raşit'in doğum günü kutluyor.

0: Bu ses kimin sesine benziyor? Bakın, kimin sesine benziyor. Kimin sesi demiyorum. Bu ses kimin sesine benziyor?
1: Burcu, burcu kokar, gülden tazedir nefesin, açar burcu, burcu.

0: Fatih kısa parmağa benziyor diyor Hasan. Ahmet Kaya'ya benziyor diyor Demet. Ayten Hanım da Ahmet Kaya dedi. Uğur da Fatih kısa parmak dedi. Hacer Fatih kısa parmak dedi. Tamer Ahmet Kaya dedi. Abi içim bayıldı sabah sabah. Bu ne diyor ya? Oo, BJK Murat afiyet olsun. Vallahi götürüyor çorbayı. Ben önceki gün oradaydım abi. Cihan kardeşimize de selamlar olsun. Viyana'nın çorbacısı. Ay geceden Fatih kısa parmak dedi Şenol. Yıldız parlar adın. Benim sesime benziyor diyor Murat Erdatlı. Süzer. Vay. Bir fesleğen olur sesin. Raşit sana hediye olarak şiir yazardım. Ama seni anlatacak kelime bulamıyorum be ya diyor. Tamer'in mesajı.
1: Günaydın Viyana FM ailesi. Raşit yeniden doğum günüm kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara inşallah sevdiklerinle beraber. Arkadaşlar hediye sözü veriyorsunuz. Murat Erdatlı'nın dediği gibi bir hafta içinde verin. Yoksa Murat Erdatlı'ya sarıyor. Murat Erdatlı'ya sardıktan sonra ben de ortalığı düzeltmeye çalışıyorum. Ona göre. Seviyorsunuz. Bay bay.
0: İhale Gürcan abiye de kalıyormuş. Hayda.

arzularımla. Ya bunca hediyenin toplanması alınması, buna bir adam lazım abi. Yoksa unutulur bunlar ya. Vallahi başlı başına bir iş.

Ozan Manas'tı biraz önceki güzel eseri seslendiren. Sesi hem Fatih Kısaparmağı hem de Ahmet Kaya'ya benziyor bence. Her ikisine de benziyor. Çok güzel bir ses tonu var. Emrah da Ahmet Kaya'ya benziyor diyor. Hasan'ım sporda mısın hala? Hacım da Fatih Kısaparmak dedi. Uruşluğa benziyor diyor Şerifi. Allah Allah. Ahmet Kaya, Osman Öztunç. Yok bu abi. Fatih Kısaparmak ya da Ahmet Kaya abi. İkisinin ortası bir sesi var. Şarkılar süper diyor bugün Demet. Niye kapattın? Ya birer dörtlük. Azar azar dinletiyoruz. Tadımlık. Gonca Hanım da Fatih Kısaparmak demiş. Şenol Fatih Kısaparmak demişti. Abi arkadaşım biri dedi ya biz isteyince yok. Adam Fatih Yürek, Ajdar şarkı istiyor. Hep kendi kitlesini istiyor. Olmaz ki. Ama ben böyle sen çalmayınca şöyle vay böyle olmuş. Başka şarkı diyor baştan sona dinlettiğin için ekstra teşekkürler. Şu an sana çay kahve söyleme şansım yok ama iyi bir pin siparişi vereceğim. Öyle ödeşmiş olacağız. Yasin adamın dibi ya. Çay kahve ısmarlayamam ama diyor bak pin siparişi vereceğim. Hadi bakalım Yasin bekliyoruz. Sayfanın başında oturdum bekliyorum. Ama yani Dündar Yasin de çok haklı ya. Kankam şimdi ama kankam diye demiyorum. Abi gidiyorsun Fatih Yürek'ten Aydar'dan şarkı istiyorsun ya olmaz ki. Bak Fatih kısa parmaktan istedi. Normalde hani sabahları pek çalmıyoruz ama en az 10 kişi çok iyi oldu. Kulaklarımızın pası silindi dedi. Fatih Yürek çalsaydık, Ajdar çalsaydık bize söverler de burada. Vay be. Harbi yapıyor bu adam sporu ya. Adam yapıyor sporu. Neyse biraz kilo vereyim de ben de seninle geleyim. Hasan'la takılacağım artık Hasan Kaya'yla. Emine Yalçın geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ahmet Kaya. Şengül Hanım'la Yıldız Hanım Ahmet Kaya dediler. İkisini de andırıyor. İkisinin karışımı bir ses tonu var. Aynen güzel bir ses tonu var. Üf diyor. Ortalığı yağ kokusu aldı diyor. Yağcılar dinleyecek var. Olabilir. Niye kıskanıyorsun Dündar? Nazar etme ne olur. Çok çalış senin. Ya dün günün konusu var arkadaşlar. Kaynatmayalım ya. Babamız

Ama gerçekten güzel eserler. Ne varsa eskilerde var be Hal diyor. Ayten Hanım'ın mesajı. Bak gördünüz mü? Ben şunu merak ediyorum. Şimdi şöyle düşündüm de kebaplar, dönerler, İskenderler. Abi yani bir hafta içinde bunları nasıl yiyecek Raşit? Gürcan abi olmaz ki, Murat abi. Nasıl yiyecek bu çocuk bir haftada bunları ya? Mümkün değil abi.

Şimdi elinizde bir imkan var. Siz rahatsınız. Kurtarıcı pozisyondasınız. Nasıl diyelim? İşte suda, tamam mı? Eşiniz, kardeşiniz, görümceniz, kaynananız, evcil hayvanınız ve 10 milyon dolar para var. Bunlardan birini kurtarmanız gerekiyor. Bir tanesini kurtarabiliyorsunuz. Vallahi bir gölde kocanız boğulmak üzere. Kardeşiniz, görümceniz, kaynananız, evcil bir hayvan ve 10 milyon dolar var. Hangisini kurtarırsınız? Hadi bakalım. En çok hangisi çıkacak? Merak ediyorum. Kocanızı mı kurtarırsınız ya da eşinizi diyelim. Koca ya da kadın demeyelim. Eşinizi mi kurtarırsınız? Kardeşinizi mi kurtarırsınız? Görümcenizi mi kurtarırsınız? Kaynananızı mı kurtarırsınız? Evcil hayvan mı yoksa 10 milyon dolar mı? Hadi bakalım. Vay be, 10 milyon dolar.

Seçin, bir tanesini seçin. Kimi kurtarırsınız? Bu tabloda eşiniz mi, kardeşiniz mi, kaynananız mı, görümceniz mi, evcil hayvanınız mı, yoksa 10 milyon dolar mı? Hangisini kurtarırsınız? Tek bir tane şansınız var.

0: Musmutlu bir gün ve günaydınlar diliyorum herkese. Sizi dinliyorum diyor. Doğum günü olan kişilerin de doğum günü kutlu olsun. Medine neredesin sen ya? Nirdesin? Wo bistu? Wo varstu? Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Hiç düşünmeden eşim. Çünkü düşünürsem 10 milyon doları kurtarırım diye. Süper. Düşünmeden. Mantık 10 milyon dolar. Çok çalışmaya gerek yok. İyi yağ çek olur. 2 porsiyon bol yağlı çek oradan diyor. 2 porsiyon bol. İskender 2 yağlı. İki yağlı İskender olsun. Kaynanam hariç hepsini kurtarırım diyor. Kaynanası hariç. Allah Allah. Gideceğiz. Görümcelerle sıkıntı yok o zaman. Gidecek. Uzak yana yakın oluruz bazen. Ah ne fark edecek. Ya ayıp olmasın diye 10 milyon doları kurtarırım diyor. Ayıp olmasın. Ayı boğulmaz ya. Ayı yüzmeyi öğrendi. Ayılar da yüzüyor artık. Çok riskli bir soru Ali Bey diyor. Ortalık karışır bununla diyor. Vallahi isimsiz okuyoruz. Sıkıntı yok. Geniş geniş takılın. Kurtarmayacağım 3 kişi belli de diğerlerine karar veremedim diyor. Kimler onlar ya? Bir yazaydın. Kurtarmayacağın 3 kişi kim? İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Mehmet günaydınlar. 21. bir yandan Mehmet. Abey günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ olasın Mehmet. Ya Ali diyor, senin yaptığın hiçbir şey olmuyor arkadaş diyor. Çal oradan bir çikita muz, Dündar'a gelsin diyor. Dündar'ıma armağan olsun diyor Murat Erdat'tan. Vay be, bir çikita muz. Ya Ali diyor, sen ağzından çıkanı duyuyor musun? Raşit diyorsun, Raşit diyor. Bu saydıkların Raşit'in bir günlük yemeği diyor. Aba. Vallahi Murat abi sen de doğru diyorsun. Abi diyor, ben direkt söyleyeyim diyor. Parayı alırım diyor. Dönüp arkama bile bakmam diyor. Çok ciddiyim bu konuda da diyor. Şaka değil, ciddi ciddi söylüyor adam yani. Hiç arkama bile bakmam diyor. Hiçbirini kurtarmam diyor. Nasibi olan kurtulur diyor. Hayda. Parayı da mı almazsın? 10 milyon dolar ya. 10 milyon çok önemli diyor. 10 milyon dolar çok önemli. Paramparça bir kalbi taşıyorum. Naide günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Sanma ki yaşıyor. 10 milyon dolar diyor. Hiç düşünmeden 10 milyon dolar alırım, kurtarırım diyor. Düşünürsem arada kalabilirim diyor, değil mi? Sıkıntı, düşünmemek lazım. Bir çakmakta ben çakarım, 10 milyonu alır uzarım diyor. Aba. Durum vahim. Evcil hayvanı kurtarırım diyor. Bak bak bak. Evcil hayvanı kurtarmış, 10 milyon dolar yansın gitsin diyor ya. Boğulsun diyor. Ne olursa olsun diyor. Dönsen bile, dönsen bile, bulamazsın beni bende, araya ayrı... Erkeklerde görümce yok diyor. Erkeklerde ne var? Bilmiyorum, ne var erkeklerde? Kayınço var. Görümce ya da kayınço diyelim o zaman. Vay diyor ya, ben ölem diyor. Ölem de kurtulam, yoksa hayatta kalanlar beni zaten boğar diyor. Ya 10 milyon alıp gitsene, hayatta kalanlar ne yapacak seni? Ha, tabii 10 milyon alınca o da sıkıntı. Bu arada bacımı çıkartır mı oradan diyor. 10 milyonu da çıkartır mı, ha beraber demek için. Yok yok, öyle yok. bir tanesini çıkartabiliyorsun. Hem bacını çıkaracaksın hem 10 milyon çıkaracaksın. Urlop'taydım, çocuk bakıcılığı yaptım diyor. Erkeklerde baldız varmış. Abi bizim bu Türk işte ne kadar zor. Baldız, kayınço, görümce, kayın. Yahu Almanlar gibi olmuyor mu bu ya? Şivesta, tante derip geçerdik ne işte. Hemen yanlış söyledim ya. Hemen eksik bırakmayın. Hemen hepiniz yazın. Yanlış görümce yok orada. Baldız var. Yaz çekinme. Sen de yaz.
1: Ben kimi kurtarayım?
2: Parayı kurtar. Ben parayı kurtardığını görünce hemen kurtulur çıkarım zaten dışarı.
0: Aile boyu işbirliği. Bak görüyor musunuz? Emine abla diyor ben kimi kurtarayım diyor. Sen diyor parayı kurtar. Murat abi diyor ben nasıl olsa kurtulurum diyor. Vay çakal çakal çakal. Saydıklarının hiçbiri bende yok diyor. O yüzden parayı alır giderim diyor. O değil. Saydıklarının hiçbiri bende yok. Parayı alır giderim diyor. Vay be. Onların hepsi para için o sudadır. Parayı çekersen hepsi sudan çıkar diyor. Aa bak bunu hiç düşünmemiştim ha. Mantıklı vallahi. Parayı çekersem hepsi sudan çıkar. Gözü karaydı, siyahtan kömürdü, siyah... O zaman diyor parayı tercih. Tabii diyorum parayı tercih edeceksin. Neyi tercih edeceksin? Bakışta... Hasret günaydınlar. Abi iyi yayınlar diliyorum. Vallahi yemin ediyorum. Mavimi kurtarırım. Diğerleri kenarda kalsın. Hepsi birbirinden kötü diyor. Ne yaptın sen öyle ya? Bir de resmini göndermiş. Maşallah bembeyaz. Süt beyazı. Mavi ismi mavi. Mavi gözlü o zaman. Hasret günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günlü olsun. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Denize ağırlık yapmasın diye cansız olanı yani diyor parayı kurtarırım diyor. Aa bak. Canlılar zaten ölecek diyor ya. Ne gereği vardı? Mantıklama. Filiz Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Vallahi istek çalmıyorum ya. İstek yok. No istek, no şarkı. Zaten şarkı çaldığıma şükredin arka fonda dinlettiğimize. Sorunsuz, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Koca her zaman bulunur. Tabii ki parayı kurtarırım diyor. Ana. Ana. Baba. $10 milyon kurtarırım abi. O parayla da kendime yeni bir kaynana ve eş edinirim diyor. Allah cezanı vermesin değil mi? Erkeklerde baldız var. Bak baldız varmış erkeklerde. Parayı kurtarırım. Sonra da para beni her türlü kurtarır zaten. Gerisi bulunur diyor. Lan değil mi? Paran olunca her şey oluyor. Yayını manipüle etmek bizim işimiz diyor. Aynen öyle valla. Ben suyu kurtarırım diyor. Kadere ve kazaya inanıyoruz abi. Parayı alıp çekilmek daha mantıklı geldi. Değil mi? Kadere inanıyoruz aynen. Bu durumda diyor. Parayı alıp çekilmek lazım. Baskın basanındır. Oo Haydar. Bak çok samimi söylüyorum kıskandım. Yemin ediyorum. Ezo gelin mi o ya? Çorbaya bakar mısın? Gür Bey o restoranda 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numara. Viyana'nın çorbacısı. Çorbalar efsane. Çorbayla karnınızı doyurabiliyorsunuz arkadaşlar. Porsiyon o kadar büyük ki inanılmaz ya. Abi bir porsiyon çorba yanında zaten yeşillikler veriyor. İşte maydanoz, soğan, biber, roka hepsi var. O çorba içtiğin zaman doymaman mümkün değil. Abi diyor hanım aradı duyamadım konuyu. Konu ne ki diyor zaten. Bak yenge arayınca Suat hemen yayını kapatmış, hazır ola geçmiş. Abi diyor konu ne? Konu şu Suat. Yenge göle düştü. Bir tarafta 10 milyon dolar var, bir tarafta yenge var. Kimi kurtarırsın diye sana sormayacağım. Senin kimi kurtaracağım belli zaten. Bak Naide diyor. Baldız baldız diyor. Şengül Hanım diyor. Baldız baldız. Ya tamam baldız sizi mi kıracağım ya. Tam görümce değil arkadaşlar. Erkeklerde görümce olmuyormuş. Soru aslında kadınlara sorulan bir soru. Kimi kurtardınız diye. Ben herkese eşit olsun diye. Hani cinsiyet ayrımını kaldırdım ortadan. O yüzden. Orada da görümce yazıyor. Görümce diye okuduk da. Bu gece bir fırtına kopacak. Abi parayı çıkartırım, gerisi de paraya koşar, kendini kurtarır zaten diyor. Mantıklı. Onun için evcil hayvanı alır çıkardım, gerisi hep birlikte boğulurdu diyor. Aba. Aba.

Baldızım yok ama diyor. Şimdi orada kurtarılacak kişilerin arasında baldız olması riskli abi diyor. Kafa karıştırabilir diyor. Sıkıntılı. Evcil hayvan yüzme biliyordur. Onu eledik bu kareden diyor. Geri kalanlara gelince şimdi birisini kurtarsam diğeri küser. Diğerini kurtarsam öbürü küser. Abi kimseyi küstürmemek için parayı alırım kenara çekilirim. Kimsenin kalbi kırılmasın, maksat gönüller bir olsun. Çok mantıklı. Tabii ya, gider ayak şimdi küsmesinler. Öte tarafa kırgın küskün gitmesinler, normal yani, olur. Para alsam kaynanan peşimi bırakmaz diyor. Vallahi mı? Vallahi o da sıkıntı ya. Ya kurtulamayacak ama kaynanan ya. Rahat ol, o iş bizde. Aydın abi günaydınlar. Aydın Türeyen güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Bence Suat arkadaş kendi atlar. Onlarsız ben yaşayamam diye diyor. Olaya bak ya. Vay be. Yasin'i görüyor musunuz? Sözünleri. Harbiden sözünleri. Adam anında siparişi geçti. Canlı canlı. Mesaj geldi. Sipariş geldi. Ona bir baştım baktım bizim Yasin. Yapacağım dedi. Yaptı adam ya. Adamın dibi dibi söz verdim böyle icraat anında.

Suat kimseyi kurtarmaz. Laf duymamak için suya atlar, kendini de boğar. İki etti. İki kişi aynı şeyi düşünüyorsa var bu işte bir iş. Günaydınlar Ali abi. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum diyor. Zuhal abla geldi. Hoş geldi. Güzel bir günün olsun abla. Başlarım 10 milyon dolara. Zaten bizim olmayacak, keyfimizi hoş tutalım diyor. Vallahi dindar. Ah. Dündar çay mı kahve mi o? Sigarasını da yakmış. Tütün mahzun. Ne diyorduk ona? Tütün ürünlerini de yakmış. Sigara demeyelim. Rütük şimdi darbe vurmasın buradan. Biraz daha sarıp sarmala beni. Oo, Aziz Başkan da gelmiş. Kadro üçlendi. Çorbacılar toplanmış. Harbi kıskanmamak mümkün değil bu kareyi ya. Allah toplu ölüm vermiş. Kimseye kolay kolay nasip olmaz. Parayı alır giderim. Gerisi diyor gebersiniz. Tövbe de tövbe de tövbe de. Ali abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar. Kolay gelsin. Gölhisar'dan herkese selamlar ve aleyküm selam abi. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ali Kılınç abi hoş geldin. Bu iş bizde derken diyor, kaynanayı biz mi boğacağız diyor. Ya takdir-i ilahi, bu iş bizde derken takdir-i ilahi demek istedik yani. Yanlış anlaşılmasın. Ne diyor, bak her canlı ölümü tadacak, güzel cevaplardan biri. Bir de birbirlerine küsmesinler, gerek yok. Gider ayak küslük, kırgınlık, dargınlık olmaz. O yüzden parayı kurtarmak mantıklı gibi gözüküyor. Murat abi video attı. A23 Süt Ostangent'e an itibariyle yoğun arkadaşlar. Özellikle favoriten istikametine doğru. Derya Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Alamanya. Alamanya Wuppertal. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Kalmadı, çok denedim ama olmadı biraz daha. En iyisi anneyi çocuklardan, çocukları anneden ayırmamak gerek. Evcil hayvanda kendi çıkar zaten diyor. En mantıklısı para diyor. İsimsiz okuyorum arkadaşlar. Herkesinkini isimsiz. Bak gördünüz mü, para en mantıklısı. Demet diyor, abi diyor yenge gelince sen de hazır ola geçiyorsun. Suat kardeşimin diyor kimi örnek aldığı belli. Suat ben hiç görmedi ki ya, nereden bilsin Suat? Haydar'a soralım. Ben öyle hayatta hazır ola falan geçmek ben yok canım. Haydar şahit ya. Haydar şahit olmasa demezdim yani. Suat ne demiş? Tabii ki eşimi kurtarırım. Onsuz o parayı ne yapayım? Ben seni diyor, tebrik ediyorum abi bildiğin için diyor. Vallahi Suat bilmeseydim beni döverlerdi yani. Bilmeseydim döverlerdi beni, o yüzden mecbur biliyorum. Sıralama yapacak olursak diyor, para zaten boğulmaz. En fazla dibe çöker değil mi? Evcil hayvanı kurtarırım diyor. Evcil hayvan olmasaydı diyor eşimi kurtardım diyor. Baba baba baba. Eş üçüncü sırada. Çık aklımdan şeytan diyor. Çık diyor. Çıkmasa 10 milyonu kurtaracak bak. Şeytan aklından çıkmazsa 10 milyonu kurtaracak. Vesveseyi veriyor. Çıkarsa artık bilmiyoruz, oradan babayı kurtarır herhalde. Eşi kurtarmaz. BCK Murat diyor ki Ali Raşit'in hediyeleri bende toplansın. En yakını benim diyor. Ya Murat abi İskenderler, dönerler nasıl sende toplansın abi? Bir hafta boyunca sende mi duracak? Bozulur abi onlar bu sıcakta. Döner, İskender, ondan sonra kebap sözü verenler canlı canlı ısmarlasın. Life.

Arkadaşlar bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü 2 gün boyunca medya sempozyumumuz var. Viyana dışından katılmak isteyenler için ücretsiz konaklama ve yemek imkanı var. Viyana'dan katılanlara yemek imkanı var. 30 yaşına kadar olan herkes katılabiliyor. 30 yaş, 18-30 yaş. Çocuklarınız varsa gönderin. Yani bir taşen geldi. Ençeye digung da alacaklar. Bak kaçırmayın bu fırsatı. Oturacaklar, dinleyecekler, parayı alıp gidecekler. Daha ne olsun ya. Bana yazın özelden. Yazın gelsin. Yaz, yaz, yaz, yaz gönder. Bakalım kimler gelmek istiyor. Çocuklarınız varsa gönderin. Yani boş evde oturacaklarına gelsinler abi. Faydalansınlar. Böyle imkanlarımız da var yani. Ara sıra oluyor böyle şeyler. Değil mi? Bunları çaldık mı ya? Bir saniye. Hiç hatırlamıyorum ha. Bugün ne çaldık ne çalmadık. Hiç böyle aklımın ucuna hiçbir şey gelmiyor. Dur şuradan devam edelim. Şuradan. Ne çaldım ne çalmadım. Hiç hatırlamıyorum bir şey.

Ahmet Yakup Duman, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vay. 2 sene önce bugün. Vay be. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Ahmet. Kimin canını kurtarıyorsunuz? Parayla, konuyla anlamadım. Günaydınlar, hayırlı günler, gününüz güzel geçsin diyor. Gülşadi abla geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Abla şimdi senin kurtarma imkanın var. Bir tarafta baba, bir tarafta eş, bir tarafta görümce. Sen bayan olduğun için görümce diyelim. Bir tarafta 10 milyon dolar, bir tarafta da evcil bir hayvan var. Hangisini kurtarırsın? Bak çok mantıklı. Suat'a bir soru. Suat, şimdi sen yengeyi kurtardın. 10 milyon doları kenara bıraktın ama o suyun içinde baban var. Kardeş baba var, kardeş var. Diyor ki Suat, eşini kurtarırsan annemi ve kız kardeşimi neden kurtarmadın diye yenge seni gebertir vallahi diyor. Bak gördün mü Suat? Hiç düşündün mü bu yönünü? Yok, düşünmedi. Suat direkt yengeye konsantre olduğu için. Abi cevap belli aslında zaten Yuhan diyor. Giden gittikten sonra bizim kusurumuza nereden bakacak diye. Değil mi? Çok mantıklı. Giden gitmiş zaten. Yani bizim kusurumuzu mu düşünecek orada? Yorum mu yapacak? Yok canım. Şahidin damgalı olur der. Şahidin elinde damga olurmuş. Biz onu öyle okuyalım. Mesajını okumadığım arada kaynayan mesaj falan var mı? Bugün bir hayli yoğun mesajlar var. Aleyküm selam Mehmet Eren. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Sıkıntı yok ya, sorun değil. Raşit, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yılları inşallah. Mehmet Eren'in mesajı da eyvallah kardeşim, sağ olasın. Kerem'i yazdık listeye. Kerem'de sıkıntı yok. Ferdi çalmadın diyor. Allah Allah. Öyle bir şey mi yaptım ben ya?

0: Suat ne diyor, bir verebileydik mesajı. Bir saniye.
1: Sadece iki seçenek sundun, eşim ve para. Ali abi sen bana sadece iki seçenek sundun, eşim ve para olarak sundun. Başka öbür şeyleri sunmadın. Öbür şeyler varsa işte orada biraz düşünürüm. Kesinlikle düşünürüm.
0: Bak bak. Vallahi şeytan Suat'a da vesvese vermeye başladı. Suat'a özel soruyorum, tamam mı? Suat, şimdi gölde yenge var, yengenin annesi var, kız kardeşi var, evcil hayvanınız var, bir de 10 milyon dolar var. Hangisini kurtarırsın? Hadi bakalım. Yenge var, yengenin kız kardeşi, yani senin baldız var, kaynanan var, evcil hayvanınız var, bir de 10 milyon dolar var. Hangisini kurtarırsınız? Şeytan dürtüyor Suat'ı, bakalım ne çıkacak? Suat'a özel sordum.

Bayanın birine sormuşlar, eşin mi kardeşin mi demişler. Adam hiç düşünmeden, yani bayan hiç düşünmeden kardeşim demiş. Neden demişler, ya eş bulurum da kardeş her zaman bulamam demiş. Bayan abi böbreğini vermiyor ya eşine. Erkeklere soruyorlar, eşinize böbreğinizi verir misin? %90 veririm diyor abi. Kadınlara soruyorlar, böbreğini verir misin? %90 vermem diyor. Bak, izlemişsinizdir yani. İzlemeyen yok mu? Yoktur o videoyu. Hepiniz izlediniz değil mi?

İlk önce bütün canlı olanları kurtarırım diyor Gülşadi abla. Bir canlıyı kurtaran bütün canlıları kurtarmış demektir. Para istemem diyor. Gülşadi abla, bir kişiyi kurtarabiliyorsun. Bir tanesini seçmen lazım. Sıkıntı orada. Vay be diyor. Suat bile vesveseye geliyorsa biz ne örelim diyor. Vallahi ya sorma bak, Suat'ın bile aklı karıştı. Bak korkudan sesi titriyor abi. Şeytandan değil Suat'ınki diyor. Korkudan diyor. Şimdiden panik oldu. Dediğim gibi kendisi de atlayacak suyu. Eminim. Sizce Suat bu sorunun karşılığında hangi cevap verecek? Hadi hadi bakalım. Suat'a sordum. Suat, gölde eşin var, kaynanan var, baldızın var, evcil hayvan var, bir de 10 milyon dolar var. Bir tanesini kurtarabiliyorsun. Hangisini kurtarırsın diye Suat'a sordum. Sizce Suat hangisini kurtarır? Bir ihtimalle Suat kendi de atlar suya. Öyle de bir ihtimal var. Suat'ın üstüne oynamayın bu kadar ya.

0: ağlayan.
1: Yüksel Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Neredesin sen yay? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Suat eşini kurtarır diyor. Aynur Hanım da diyor, Suat eşini kurtarır. Mehmet diyor ki, yazık Suat'a, şimdiden kayıp olmuş diyor ya. Vallahi bakacağız. Bayan diyor, doğru demiş diyor. Sel gider, taş kalır, el gider, kardeş kalır diye. Vay be. Hiç beklemezdim senden bunu. İsimsiz okuyorum. Hiç beklemezdim. Vallahi de billahi de. Enişte duymasın bak. Cevabımda kalıyorum diyor Rıza. Kendisi de suyu atlar diyor. Emrah da öyle dedi. Kendisi de suyu atlar dedi. Bence Suat suya atlamalı. Yoksa eyvah eyvah. Yenge zaten onu sağa koymaz.

0: eşini kurtarır diyor. Bakalım Suat kimi kurtaracak, merak ediyoruz. Cevap geldi de sizin cevapları bir okuyayım, ondan sonra Suat'ın cevabını dinleteceğim. Acıması insafı yok kaderin, aşkı oyunca... Suyun içindekiler parayı gördükleri için zaten çırpınıyorlardır abi diyor. Öyle böyle çıkarlar, kötüye bir şey olmaz. Artık öyle bir zamandayız ki zaten herkesin kafası paraya çalışıyor diyor. Mantıklı. Parayı gören çırpınır, kurtulur bir şekilde. Parayı kurtarmak için kendi de kurtulur diyor. Bence Suat da suya atlar. Çünkü birini kurtarsa sonra öbürünü niye kurtarmadın diye kahrından zaten kendiliğinden ölür diyor. Aa bak, Murat Erdatlı farklı bir yorum getirdi. Suat'ın dönüm noktası olacak bu cevap. Kariyer çöp mü olacak, devam mı edecek diyor. Suat'ın kariyeri çöp olmaz ya. Emrah, çok yükleniyorsun be Emrah. Vallahi. Emrah bir yakaladı, vallahi iyi yerden yakaladı. Ben Suat'ın yerine olsam eşi sorunun cevabını versin. Sorumluluğu üstümden atardı en azından diyor. Böbrek olayında acaba bayanlar daha çok ihanet uğradıkları için mi? Veya bayanlar ailesine daha çok bağlı oldukları için mi diyor. Vallahi bilemiyorum şimdi Yüksel Hanım. Yani sokak röportajlarında soruyorlar. Eşinize böbreğini verir misin? Kadınların hiçbiri vermiyor vallahi. Ama normal, Allah verdiği can alamıyor kadınlar. Yani böbreği nasıl verecekler. Neyse, konuyu değiştirmeyelim. Gülşadi abla diyor ki ben babamı kurtarırım ama o da hayatta değil diyor ya. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Ben buna dayanamam der Suat, kendisi de suya atlar diyor. Artık ya nasip, kim kurtulursa der, kurtulanla beraber, nasip buymuş der diyor, devam eder diyor. Vay be, böyle mi der sence Şerife? Yüzme bilmiyorum, kendim giderim. Sonra beni kurtarmaya çalışırlar. Herkes kendini kurtarsın, beni hiç uğraştırmasınlar diyor Zuhal abla. Bah ya, topu direkt taca attı. Ben yüzme bilmiyorum dedi. Bakalım Suat ne demiş. Bakalım. Suat'ın cevabını merakla bekliyoruz.
1: Abim balduzu olmadığım, balduzum olmadığı için, evin tek kızını aldığım için ve kaynanam. Kesinlikle eşim ya. Kesinlikle eşim. O seçeneklerin içinde kesinlikle eşim. Hani 10 saniye değil, 1 saniye bile düşünmem.
0: Ya Suat, şimdi yengeyi kurtardın. Tamam. Onda hemfikiriz. Peki yenge sana demeyecek mi? Annemi niye kurtarmadın diye senin başının etini yemeyecek mi? Seni sağ bırakır mı zannediyorsun ha? Buna ne cevap vereceksin? Hadi bakalım Suat.

0: Suat kendisinin boğulmasını ister. Tek seçenek o diyor. Hacım valla Suat yengeyi seçti ya. Ömrümüzü yediler zaten diyor. Böbreğimiz de bize kalsın. Bah ya, bah ya. Suat kardeş bir gayretle suyu kurutur. Hepsi kurtulsun diye. Bu arada tabii kendi boğulmazsa diye. Mantıklı. Parayı kurtarmaya çalışırken kurtarmadıklarım beni suya çekecekler diye korktum bir an diye. Vallahi parayı kurtaranlar da dikkat etsinler. Parayı kurtarmak isterken o sudakiler sizi de boğabilirler yani, haberiniz olsun. Ah ah. Suat o parayı alır, suya serer, hepsini kurtarır. Suyun kaldırma kuvvetini unutmayalım arkadaşlar diyor. Vay be, Tamer'i görüyor musunuz? Olaya fiziki bir bakış getirdi. Suat'ın mesajı geldi. Bakalım Suat ne demiş. Hemen hızlıca bakalım.
1: Ali abi, biraz sesli. Şunu söyleyeyim. Kesinlikle kaynanam da Havil'i kurtar, hani eşini kurtar derdi. O yüzden ondan yana bir sorun yok.
0: Vay be Suat. Bugüne kadarki tüm kariyerini, tüm imajını kolladı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Suat'ı. Adam her şeye rağmen eşim dedi. Abi ya, istikrarlı ya. Her şeye razıyım dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Yüzme bilmediğim için herkes kendini kurtarsın. Uğraşamam sizle diyor. Vallahi yüzme bilmeyince rahat. Oh. Kafa rahat. Bağırırsın kenardan. Ben yüzme bilmiyorum. Başınızın çaresine bakın. Suat yengeyi kurtarırken yengem onu boğmasın suda diyor. Anamı niye kurtarmadın diye boğabilir. Suat error verdi diit diyor. Vallahi Suat istikrarı bozmadı ya. Ha, ben o lafı kendim için demedim diyor. Mikserlik yaptım diyor. Mikserlik yapma. Enişten için duygularım aynı. O benim hala ilk günkü gibi sevdiğim, sevdam diyor. Ben bilmem. Her şeyin ekran görüntüsünü alıyorum bak. Dermişim. Yok öyle bir şey tabii, şaka. Burada konuşulan burada kalır arkadaşlar. Hepimizin arasında sır bu konular. Dinlemeyen zaten bilmiyor. Kimse de buradaki konuları dışarıda yaymasın. Bak haberiniz olsun. 3-5 bin kişicik dinliyor. Ya ne olacak ki sanki? Vay be, ne yayın oldu. 10 dakika kalmış yayının bitmesine. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler. Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Mega Süpermarketler'de çaylar 1 kilo çay 4.99. Yanlış duymadınız. İzin mevsimi geldi. Çayları alıp gideceğiz Türkiye'ye. 1 kilo çay 4.99. Bedavadan biraz pahalı. Karpuzun kilosu 99 sent. Çıldırmış bu Mega Süpermarketler. Domates, salkım domates yine kilosu 99 sent ya. Abi 99 sente salkım domates. Avusturya marketlerinde 2.99, 3.49. Mega süpermarkette sadece ve sadece 99 sent. Çay 4.99, karpuz 99 sent. Yok böyle fiyatlar. Almayan pişman olur. Artzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28 numarada, ay sonuna kadar vitamin C serumu ücretsiz. Kaçırmayın bu fırsatı. E-kartınızı alıyorsunuz, Artzentrum Simmering'e gidiyorsunuz. Geiselberg Strasse 28, 10. Viyana ve 11. Viyana'nın kesiştiği bölge. Ücretsiz vitamin C serumunu yaptırıyorsunuz. Gürbey Restoran, Kuellenstrasse'de. Kuellenstrasse 100. Her gün 7 çeşit çorba var. Taptaze, sıcacık. Böyle bir çorba sunumu Avusturya'da hiçbir yerde yok. Bir çorbayla karnınızı doyurabiliyorsunuz. O kadar büyük porsiyon. Sunum, her şey harika. Viyana'nın çorbacısı. Beyran çorbasından tutun da kelle paçaya, tavuktan işkembeye hepsi var. Mercimek. Ezo gelin, ne istiyorsanız, yayla çorbası. Florya Evans dekorasyon. Özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Düğün, nişan, kına, söz. Aklınıza ne geliyorsa açılışlarda çelenk gönderebiliyorsunuz. Dükkan açacaksanız süsletebiliyorsunuz. Kun Kargo. Valla Kun Kargo gibisi yok. Pindirinkslerip Kun Kargo hallediyor tüm işlemlerini. Transportu, gümrüklemesi. Başımız rahat. İşi veriyoruz Kun Kargo'ya. Gerisini hiç düşünmüyoruz bile. Uluslararası taşımacılık ve gümrükleme. Kun Kargo. Şiddetle tavsiye ediyorum. Animo Eczanesi 20. Viyana'da. Wallensteinstrasse 21 nereden çıktı ya? Wallensteinstrasse 61 numarada. Animo Eczanesi'ne gittiniz. Ben Viyana FM'den geliyorum dediniz. Reçeteli ilaçlar hariç bütün ilaçları indirimli fiyatlara alıyorsunuz. En az %10, bazılarında %15. Hani gıda takviyeleridir, B12'dir. Mesela bana B12 her zaman lazım. Ne bileyim, güç kuvvet veren ilaçlar, gıda takviyeleri, magnezyum, C vitamin, ne aklınıza geliyorsa hepsi indirimli. Viyana FM'den geliyorum deyin, indirimi kapın. Rota Home ve Rotomobil mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rotomobil'de, koltuklarda, oturma gruplarında, yemek masalarında, yataklarda, düğün paketlerinde indirimler olanca hızıyla devam ediyor. Sürekli yeni modeller geliyor. Bazen Austerlünk üçlükler oluyor. Çok uygun fiyatlara. Rota Home ve Rotomobil'i internette, sosyal medya sayfalarında takip etmeyi unutmayın. Rota Home'da salatalıklar tekrardan geldi. 5.99 yarı fiyatına. Başka bir boyu var 6.99 yarı fiyatına. Bir halı var. Abi yarı fiyatına 24.99, yok böyle bir fiyat. Bardak seti var 15 euro yerine sadece 4.99. Kaçırılmayacak fırsatlar Rota Home'da. Türkiye'de bile bulamayacağınız fiyatlar var. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home.

0: Vallahi hiçbir şey anlamadım. Abi sen kilo kurtarırdın. Senin kilo kurtarır mı demek istedin? Bana bir şey olmaz ya. Suyun üstüne kendimi otomatik çıkarım. Suat abiye sorar mısın abi diyor. Boğulacağını bile bile suya dalar mıydı? O boğulacak ve yenge para hayatta kalacak. İyi sıkıştırıyorum köşeye. Aynen Suat, son bir kez hızlıca cevap ver. Boğulacağını bile bile yengeyi kurtarmak için suya dalar mıydın? Suda yenge var, para var ve sen boğulacağını biliyorsun. O suya atlar mısın? Hadi. Ama yok yani, gerçekten düzgün cevap ver. Şimdi yenge dersen bilmiyorum artık. İnanmam yani. Dikkat etsinler, ceza yemesinler gümrükte diyor. Çay sıkıntı yok ya. Yani o kanun yıllardır vardı ama pek öyle çaylara şey yapan yok. Suat eşimi kurtarmam de diyor. Hayır duası al hepimizden diyor. Allah Allah. Zorda bırakıyorlar değil mi sizi? Dualarınızı bekliyor. Nihal Hanım için dualarımızı eksik etmeyelim. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Acil şifalar diliyoruz. Abi diyor, kim ne hediye ettiyse bana screenshot yapıp atar mısın rica etsem. Maalesef Raşit. Onun için en az bir saat çalışmam lazım. Benim saat ücretim en az 200 euro. Selsih nihtaus. Yani. Ekran resmi alabilirsin abi diyor. Hiç sıkıntı yok diyor ya. Numarasını da vereyim diyor. Sözlerimin arkasındayım diyor. Vay be, yürü be. Abi sen niye kadınlar şimdi ölümsüzleştiriyorsun ya diyor. Hep erkekler mi ölüyor? Tövbe tövbe. Yok canım. Sırayla değil bu işler. Kader kader. Kader kader diyoruz da Nesrin Hanım nerede ya? Sizin tayfa nerede? Kader Hanım vardı, Semra Hanım vardı. Besima nerede bunlar? Yani son yerleri değişmişti. Gönder gönder gelsin. Emojiler gelsin. Hızlıca gönderin. Gönder gönder gelsin. Sen kimi kurtarırsın diyor. Ben yüzme bilmiyorum Naide. Ben yüzme bilmiyorum. Cevabım bu. Salih ablanın yokluğunu hiç aratmıyor Naide, sağ olsun. Siz mutlu olun yeter ya. Rabbim acil şifalar versin tüm hastalarımıza diyor. Eyvallah Gülşadi abla, teşekkür ediyoruz. Gümrükte ceza yersek VNFM cezaları öder mi? Selamı söyleyin oradaki memura. Hiç sıkıntı olmaz. Ceza ödemem ama selamı söyleyin. Geçen sene gümrükte memur cihazı Türkiye'ye getiriyoruz diye yayın cihazını sıkıntı çıkardı. VNFM dedim. Vallahi epey indirttirdim adama. Adam geçirdi, hiç sıkıntı olmadı. Önce para istiyordu. Yani şahit bak, Gürcan abiler de şahit.
1: Kesinlikle evet. Dediğim gibi bir saniye bile düşünmem. O yeter ki kurtulsun. Gerisi önemli değil.
0: Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Boğulsam da diyor o suya atlarım, eşimi kurtarırım diyor. Helal olsun Suat'a. Suat boğulacak, yenge 10 milyon dolarla sefasını sürecek. Lafım olur be Suat. 10 milyon dolar nedir ki? Emeğine sağlık diyor Şerife müdüremiz. Eyvallah. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Benim için çok hızlı, çok keyifli, güzel bir yayın oldu. Hiç düşünmedik hangi konuyu işleyelim, hangi mesajı okuyalım. Ne dedin? Kendin de anlamadın bence diyor. Yok yok, anladım anladım. Hızlı hızlı okuyorum, bazen anlaşılmıyor. Yüksel Hanım çok teşekkür ediyorum. Güzel bir günün olsun. Beytullah günaydınlar kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Gönder gönder gelsin. Emojiler gelsin. Suat da haklı. Zaten ölmüşüm diyor ya. Bir de suda boğulsun. Ne olacak ki? Sahiden sen kimi kurtarsın ablası diyor. Parayı sevmeyen var mı ya? El cevap.

Murat Erdatlı, Rıza, Medine, Kemal, Yıldız Hanım, Merve Hanım, Beytullah, Yasin, Yasin Tekbaş, Yüksel Hanım, Demet, Zuhal Abla, Emine Yalçın, Gülşadi Abla, Melek Hanım, Onur, Şerife, Gonca Hanım, Emrah, Aziz Başkan, Nesrin Hanım, Şengül Hanım, Ayten Hanım, Nihal Hanım, Raşit, Özcan Amca, Tamer, Hacım, Mehmet Eren. Var mı başka? Kapatıyorum, gidiyorum, veda ediyorum. Gülşadi abla. Şenol. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Günaydın, günaydın, günaydın, guten morgen. İyi sabahlar herkese. Güzel bir gün diliyorum. Çok bağırdığım için doktor kızıyor artık. Diyor ki İbo, sesini kesinlikle artık Temmuz'da ve Ağustos'ta kaybedebilirsin. O yüzden biraz hafif tonda konuşmam lazım. Çok bağırmanın bir anlamı yok. Ne yapıyorsunuz gençler? Vallahi bugün siz konuşun, ben dinleyeyim ya. Olur mu arkadaşlar? Ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz? Kahvaltınızı yaptınız mı? Kruvasan, güzel kahvenizi içtiniz, çaylar. Çok güzel ya. Bugün harika bir gün. İstanbul'da hava çok sıcak ama yarın yağmurlu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan. Tüm radyolarımızda ortak yayındayız ve gelen tüm dinleyici mesajlarını da paylaşıyoruz. Çok güzel ya. Stuttgart'tan Nuray ablamın o güzel günaydın, guten morgen İbocuğum mesajıyla güne başlıyoruz. Abla ne yapıyorsun? Vazgeçmem hayat. Dün ne makara yaptık ya. Gidecek yanında ben kalacağım. Dün Nuray ablayla doktor, bizim sevgili doktor arkadaşımızla bir telefon trafiği yaptırdım. Bana dedi ki İbo bu kim? Dedim doktor. Doktor bu muymuş? Ya abla efsanesin ya. Murat abi geldi. Günaydın kanka. Guten Morgen diyor. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Murat Erdat. Hoş geldin paşam. Ne yapıyorsun reis? Pardon, sana mı soracağım? Medine geldi. Günaydın İbo. Ya Medine sen neredesin ya? Casper ya. Bir var bir yok ya. Bizim bir var bir yok dinleyicilerimiz de var ya. Günaydın İbo. Herkese çok selam. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Sen nasılsın? Kız kocaman genç kız olduğuna bak. Küçüklüğünü biliriz. Şaka şaka. Hadi bu şarkılar senin için armağan olsun. Ne yapıyorsun İbo ya? Sence nasıl geliyor sesim? Ya biraz bağırmamam lazım. Bu ses bir türlü düzelmedi. 1,5 aydır sesim kısık. İşte hep klimada kalıyorum. Soğuk içiyorum. Aslında dikkat etmeye çalışıyorum ama yok abi. Yazın her zaman ben de festivallerden dolayı her sene bu sorunu yaşıyorum. Festivale çıkmasam da olmuyor. Hayatın bir gerçeği var. Para kazanmam lazım. Çünkü ben 4 ay para kazanıyorum. 8 ay yatıyorum yani. Yani 4 ay para kazandığım için bu festivallerden. Çünkü çuvala dolduruyorum. Anca sığıyor. Bir tane yer var. Orayı almam lazım. O yüzden bana bol bol iş vermeleri lazım festival patronlarının. Dün hepsinden iş istedim. Yani Allah razı olsun. Çok da kıymetliler. Onlara sarılıyorum böyle. Dün 3 tane iş aldım. Abi istemeyince vermiyor bunlar. Ya bunlardan iş isteyeceksin. Çünkü egolular, yapacak bir şey yok. Diyor ki benden iş isteyeceksin diyor. Yoksa vermem diyorlar. Ne yapayım şimdi? Ben de iş istiyorum. Ya diğer türlü vermiyorlar ya. İstediğin kadar yetenekli ol. Paranın gücü bunlarda. Çok paraları var. İnanılmaz. Ama ben de almak için çaba gösteriyorum. Sokak kedisi gibiyim. Kendimi bu aralar sokak kedisi gibi hissediyorum. Sokak kedisi ne yapıyor? Rızkını arıyor. Ev kedisi ne yapıyor? Önüne mama gelirse yer. Günaydın İbrahim. Yayını bekliyorum. İyi yayınlar demiş. Ya çok teşekkürler. Özcan amca ne yapıyorsun? Şu Stuttgart'a gelince Özcan amcamı da arayacağım, benim kıymetlim ya. Özcan amca ellerinden öpüyoruz, günün şarkısı sana ve sevdiklerine darmağın olsun. Bu arada Instagram'daki takipçilerime bugün şarkı yollayacaktım ya. Dün onlara söz verdim. Hatta ara sıra da yazayım hemen şöyle yayın aralarında da. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir selam yollayalım.

Dünün şarkısı Mersiye bu... Dostları darmağın olsun. Açtık mı Mersiye Beauty? Şimdi günün en güzel şarkılarını da Alp abi diyor ki bana da yolla. Tamam. Ya şimdi Instagram'da takip ettiğim, beğendiğim böyle çok güzel sayfalar var. Onlara da selam yollayacağım. Ender abi çok teşekkürler. Çikolatacı. Bu şarkılar armağan olsun. Dün çok güzel bir iş insanıyla tanıştım. İlk adımda böyle çok keyifli oldu. Şu anda seanstayız, dinleyemiyoruz demiş. Günün en güzel şarkısı Mersiye Beauty ailesine darman olsun. Mersiye Beauty hazır mıyız seansta şu anda? Olsun, biz radyodan adına özel bir şarkı yollayalım. Mersiye Beauty 25 yıllık tecrübe, kalitenin adresi. Bu güzel şarkılar Mersiye Beauty Instagram sayfasındaki takipçiler için de gelsin.

15 Temmuz'da Amerika'da olacağım. Sevgili dinleyenlerimiz, 15 Temmuz'da Amerika'da olacağım. Amerika'daki dinleyicilerimiz de var. Emir Bey, Faruk Bey. Oradaki tüm dostlara selam. Hazır mısın? 19 Temmuz'da final. Dünya Kupası finali için New York'ta olacağım. Benim yıllar önce çok sevdiğim bir arkadaşım bir şirkette böyle bir vesile olmuştuk. Şimdi Amerika'da bir şirketle çalışıyor. Ya iyi bir de böyle bir yere koymuşlar çocuğu. Helal olsun ya. Vallahi ben gurur duydum. Abi diyor, ben burada yöneticiyim diyor falan. Ben çok anlamıyorum hani işte böyle şeylerde. Ben yıllardır hep böyle kurumsal markalarda çalıştım ama hani işte patrondu, müdürdü, hepsini ben çok arkadaşım olduğu için benim en büyük şansım şu oldu. Benim bütün patronlarım, bütün müdürlerim hepsi arkadaşım ya da kankam. Hani ben gidip de bir CV verip bir işe girmedim bugüne kadar. Allah'ıma şükürler olsun. 40 yaşındayım. Hayatım boyunca bir CV hazırlayıp da bir işe girmedim. Yani benim CV ile bir işim yok. Beni bilen Google'a yazsın. Şaka şaka. Ya öyle bir yapımız oldu. Hep böyle torpille girdik. Ne yalan söyleyeyim zamanında. İşte o onu tanıyordu. Onu arıyordum kanka ya falan fıstık. Güzel oldu yani, çok şükür. Torpil demeyelim de yani ihtiyaç vardı. Birileri tavsiye etti, önerdi ve girdik yayınlara, işlere, güçlere. Yani. Ne dilersen dinle, benden kalmasın ah nefsimde. Biz de seni bekliyoruz. Çabuk gel. Ya çok teşekkür ediyorum sevgili Şeref abi de, Mersin gündemimde yok şu anda. Teşekkürler, gününüz güzel geçsin. Mersin Taşucu şu aralar gündemimde yok ama sıradaki şarkıyı size de yollayalım. Şimdi Selin ailesine de sevgilerimizi, selamlarımızı ettim. Belki şöyle olabilir, Kıbrıs'a geçtiğim zaman belki oraya gelirim hızlı tekneyle, hızlı feribotla. Belki öyle olabilir ama o da gündemde şu anda yok. Teşekkürler Selin ailesi. Hazır mıyız? Aynen, ama olabilir. Babaanneye söz verdim ya. Belki babaanne için gelebilirim. Belki can amca için belki gelebilirim. Oraya bir 5 dakika, bir yarım saat, çünkü benim için kıymetli hepsi. Oradaki tüm güzel arkadaşlarımıza, dostluklarımıza da selam. Bizim de çok kıymetli bir dostumuz Erdemli de çok güzel bir yazlık aldı. Hatta dün beni davet etti Erdemli'ye. İbrahim'cim seni bekliyoruz diye. Önümüzdeki hafta bir bakacağım. Amerika'ya gitmeden belki bir günlüğüne uğrayabiliriz. Dünya Kupası'nda radyo yayını yapan tek radyocu olarak Amerika'da olacağım 10 gün boyunca. Tüm masraflarımı karşılayan, yeme içme, uçak bileti, konaklama ve üstüne bana ortalama 2 zarf verecek olan sevgili iş dünyasının sevilen ismi, kıymetli abim. Abi ben çok seviyorum ya. İşte bir de para veriyorlar ya. En sevdiğim iş, gez, eğlen, ye, iç, üste para al. Günaydın İbo, nasılsın demiş. İyiyim. Hoş geldin papatya. Papatya her zaman arabada, kulaklıkta bizi dinliyor. Hollanda'dan iyi ki varsın. Kızlar ne zaman geliyorsunuz şimdi siz Antalya'ya? Orada Antalya'da da bizim Lara'da evimiz var. Sevgili abim çok güzel bir ev aldı. Gerçi benim paramla aldı ama olsun, üstüne yattı yani. Abime de kocaman bir selam yollayalım. Evin yarısı benim, ona göre İsmail. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Lan insan normal şartlarda ortaklaşa şeye, danaya girer. Biz ortaklaşa eve girdik. Bir oda sana, bir oda bana. Ayten İstanbul'dan günaydın. Hoş geldin Guta Morgan Ayten'cim. İbom. Ayten sen İstanbul'da yıllardır bizi dinliyorsun valla. İyi ki varsın. Yarın senin memleketine gidiyorum Ayten. Bulgaristan, Yunanistan. Yarın gece yola çıkıyorum arkadaşlar. Yunanistan'daki dinleyicilerim dün bana yazmışlar Gümülcine de. Nerede buluşalım diye. Cengiz abinin bir yazlığı var. Orada buluşacağız. Size konum atacağım ben. Zaten Gümülcine bir lokma bir şey ya. Ya bir yerden bir yere gitmesi. 100 bin nüfusu var zaten bizim Türklerimizin yaşadığı.
Atlar gelirsiniz. Hepinizde araba var zaten. Ben size konum atacağım. Yunanistan'daki Gümülcine'deki dinleyicilerim dün Instagram'da bana çok yazdılar. Hangi bölgesine geleceğim diye. Gümülcine'de ben sizlerle konum paylaşacağım. Direkt oraya gelin. Cengiz abi bana mangal yakacak. Yunanistan Gümülcine'de haberiniz olsun. Cumartesi günü Gümülcine'deyim. Pazar günü de Bulgaristan'dayım. Hafta sonu Yunanistan ve Bulgaristan'daki dinleyicilerimizle buluşma günü yapıyoruz. Günaydın İbo. İyi yayınlar. Nasılsın canım benim? İyiyim. Sen nasılsın? Kadriye hoş geldin. Guten Morgen Kadriye. Kadriye de tam aslan ya. Aslan kadar aslan. Dün beğendiniz mi Fatih ile yaptığımız programı?

bak seni Amerika'da bekleyen biri daha var diyor ya sen. Teşekkürler Damlacığım, çok teşekkürler. Şimdi New York'ta Damla beni alacak. Damla benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Bana hatta Türkiye forması da hediye etti. Bir tane de sana aldım demiş. Çok teşekkürler.

kadar güzel. Dünyanın her yerinde bir kalacak yerim var ya. Yemin ediyorum var ya. O kadar mutlu oluyorum. Bakın Amerika'ya gidiyorum mesela. İşte Amerika'da 2 gün Damla'da kalacağım. Oradan çıkacak beni Faruk alacak. Faruk'la beraber gideceğiz başka bir yere. Sonra 19'unda New York'ta. Yani çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi. Maçı izledikten sonra da artık tekrardan işte ne yazmış Damla? Seni Amerikalıların bile bilmediği 3 nokta... Kuzum beni nereye götüreceksin? Allah koru ya Rabbim. Çok teşekkür ediyorum. Ama bildiğim yerler olsun lütfen. Ben çünkü tek başıma geleceğim orada. Yalnız başıma Allah korusun yani. Korkutuyorsunuz beni. Ta buradan o genç yaşımda Amerikalılara gideceğim. Gençler benimle ilgilenin orada ya. Seni çok güzel yerlere götüreceğim. Çünkü 4 gün izin aldım seni gezdirmek için demiş. Çalıştığı şirketten 4 gün sadece beni gezdirmek için izin almış. Ya işte bana böyle şeyler yazdığınız zaman çok üzülüyorum ya. Vallahi yani işinizi gücünüzü bırakıp benle uğraşacaksınız yani. Ne yapalım? Ama ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Yani siz buraya gelseniz ben 4 gün sizinle ilgilenemem. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü 4 gün benim için çok uzun bir süre. Çünkü benim çok burada yoğunluğum var. Bir gün anca yarım gün. Bak kadıncağız bak tam da. Gerçi Damla 4 gün seninle de çekilmez ama idare edeceğiz artık. Fatih ile olan yayının harikaydı. Bir kez daha tekrarlayın diyor Nuray ablam. Yapalım değil mi Nuray abla? Southside Piercing Stuttgart.

20 Haziran'da diyor Stuttgart'a gelecektin ama diyor ya amcacığım şöyle bir şey oldu Stuttgart'taki programımızda. 20 Haziran'da şimdi bizim Aziz Bey var Burcu'yla beraber. Onlar tam toparlanamadılar kadıncağız. İnanılmaz hasta. 2 aydan beri bir sağlık problemi yaşıyorlar. Bir türlü atamadılar üzerlerine. O yüzden onlar tam iyileşsin. Hemen Stuttgart programı yapacağım. O yüzden ben hemen rotayı Yunanistan ve Bulgaristan'a çevirdim. Yoksa direkt geleceğim amcam.

arayacağım. Stuttgart'a geldiğimiz zaman Stuttgart'ta çok güzel dostlarımız, sevgili Özcan amca orada, Nihal yenge uğrayacağız. Ondan sonra cıma Nuray, İlksen, Selim'e, onlara da sözlerimiz vardı. Ondan sonra cıma Bircan gelirse, Bircan Stuttgart'ta görüşe. Stuttgart bizim kalemiz. Aşırı derecede çok yoğun takip ediliyoruz. Sonra sevgili Ümmüş, DJ Ümmüş arkadaşlarımızla beraber. Hatta bir gün Nuray abla şey yapalım. Bütün ekibi toplayalım o gün, bir yemek yiyelim ya. Ben sizi Stuttgart'ta çok güzel bir yere götürürüm. Benim arkadaşımın restorantı.

0: Viyana'dan Yıldız geldi. Günaydın Yıldız, nasılsın?
1: Olmayacak. Benim gibi olmayacak. İnanma. Benim gibi olmayacak.
0: Elim işte kulağım sende demiş. Ne kadar güzel ya.
1: İnanma.
0: Enerji dolu bir gün diliyoruz Viyana'dan. Çok teşekkürler Yıldız. Hoş geldin Viyana.

Benim diyor Natalya diye arkadaşım var. 2 günlü arada kalacağız. Aa ne güzel. Benim gibi olmayacak. İnanma. Ama o tarihlerde ben İstanbul'dayım ya. Tüh ya. Ağustos'ta çünkü 17 gün boyunca festivalde olacağım. 1-17 Ağustos İstanbul Festivali'nde olacağım. Tüh ya. Ajda Pekkan, Semi Cenk, Yıldız Tilbe, Gülşen, Tiesto, Edis. Türkiye'nin en iyi starlarını karşılayacağız. 1-17 Ağustos İstanbul Festivali'nde olacağım. Günaydın İbrahim. Hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Emine ablam, sen de hoş geldin. Emine Erdatlı. Güzel bir gün diliyorum demiş. Abla ne yapıyorsun? Ya var ya, süpersiniz. Güzel güzel günler diliyorum. Güzel şarkı sizin için armağan olsun. Hadi ben bir Pindirix molasına çıkayım. Bu arada Pindirix'ler içildi mi bugün? Viyana'daki tüm Türk marketlerinden Pindirix bol bol tüketin. Soğuk için lütfen. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da şubelerini açmaya devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun Bintat. 22. Viyana'da.

0: Tekrardan geldim. Şimdi bir sesli mesajımız var. Papatya günaydın.
1: Goedemorgen Ibo. Hollanda'dan sevgiler gönderiyorum. Natalya arkadaşım 10 yıldır falan Antalya'da yaşıyor. Öyle bir hamaratlı ki Lara'da sahile gidiyoruz mesela. Kadın akşamdan dolmalar, sarmalar, kısırlar her şey hazırlıyor. Diyorum ki sen bunu nara yaptın, nasıl yaptın? Sonra beleşe getiriyorum, senin yolundan gidiyorum İbo. Oradan da Muğla'da bir arkadaşım var Akyakalı. Onun yanında kalacağım birkaç günde. Tatilimi beleşe getireceğim.
0: Senin yolunda gidiyorum diyor ya. Kızım biz beleşçi miyiz ya? Onlar benim sponsor. O beleşçi olmuyorsa da ikram ediyor. Ya sen var ya Ayşe ya, papatya demişim az önce. Ayşe'cim bence doğru yoldasın. Tadını çıkart. Arkadaşların ilgilensin yani. Senin arkadaşın bizimle arkadaşımız olabilir mi? Ne güzel dolmalar yapıyormuş ya, börekler. Şey hemen Natalya'ya linki at, dinlesin o da. Antalya'da, Lara'da. Ona da selam yollayalım. Bu şarkıyı dinletelim ya. Aslında ben biraz daha böyle farklı bir şarkı listesi yapmam lazım ya. Aynen. Hazır mıyız? İbocum bir yandan yeni uyandım. Yatağın içinde göbek atıyorum demiş. Allah Allah. Sevip geldiniz. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi burçlarla alakalı biliyorsunuz birkaç gündür burçlara biraz taktık. Burç yorumlarınızı bekliyoruz. Herkes şöyle bir burcunu yazsın. Bu arada astrolog arkadaşlarımızdan Mary de dinliyor. Mary nasılsın? Hazır mısın Mary? Sevgili Mary Kosmos için bir şarkı yollayalım. Mary'i sevenlere, takip edenlere de bir günaydın diyelim. Mary senin burcun neydi?

Sevgili Ayşe'cim teşekkürler. İbo nasılsın? Olga ben. Sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Aa, bugün Rus dinleyicilerimiz de arada. Az önce bizim Ayşe'nin arkadaşı varmış Antalya'dan. Natalya, Olga, Oshin Krasiva Devuşka. İbo'cum Rusyan da iyiymiş maşallah. Günaydın İbo'cum. En güzel şarkılar Stuttgart güzeline gelsin diye. Ya, ya doktor beni bitirdi ya. Ya bu doktor var ya, yemin ediyorum. Çok tatlı ya. Günaydın İbo'cum. Ben de balık kadınıyım demiş Esra. Ben de seni dinliyorum. Almanya'ya ne zaman geliyorsun? Ben de görmek isterim seni demiş. Ya şöyle bir şey yapalım o zaman. Almanya'nın şimdi Köln'den sevgili Seda var mesela. Düsseldorf'ta sevgili Kübra, sevgili Pınar. Biz nasıl bir şey yapalım? Onu bir düşünelim ya. Çünkü bunu, sizi de görmek istiyorum. Mesela Pınar, Kübra çok her gün mesaj atan arkadaşlarımız. Biz onları bir planlayalım. Bir tane şarkı var diyor Murat Başaran. Bir öpücük kesmez. Bu şarkıyı sanar mı diyoruz demiş. Çok teşekkürler. Murat Başaran bir öpücük kesmez. Nasıl bir şarkıymış o ya? Ben bilmiyorum öyle şarkıları. İbo'cum Düsseldorf'tan kocaman sevgiler demiş Kübra. Hadi bakalım. Düsseldorf. İbrahim Elden geliyor. Önce Stuttgart. Sonra Düsseldorf. Köln. Frankfurt. Ve çok daha fazlası. Bekle beni Almanya.

0: Güzel şarkıymış. Ya bunlar da var ya az değil ha. Hani öyle bir şarkı yollamışlar ki.
1: Eşme eşeleme yar, yaramı deşeleme yar. Hasretinden öldüm, kaçma köşelere yar.
0: Nihal yengemizin ameliyatı mı var? Bak hiç haberimiz yok ya. Çok geçmiş olsun. Çok güzel bir ameliyat olsun inşallah.
1: Kederi salla, sabır sabır Allah Allah. O da kalmadı bin.
0: Şimdi sevgili Özcan amca yazmış, diyor ki yarın diyor Nihal Engin'in diyor ameliyatı var diyor, ona göre.

Kübra diyor ki Düsseldorf'ta diyor sen boş ver Natalya'yı. Hayat Düsseldorf'ta yaşanır demiş. Ya aşk demiş de ben hayat diyorum. Aşk Düsseldorf'ta yaşanır İbo'cum diyor. Sen Natalya'yı boş ver Antalya sıcak olur. Düsseldorf'un havası daha iyi gelir sana demiş. Tercih senin diyor. Teşekkürler gül böreği. Kısır. Ha. Tamam dur bunları okumayayım. Kızım ben de her şeyi okuyorum yayında ya. Dün Fatih diyor ya oğlum olduğu gibi hepsini okuyorsun diyor. Ya şimdi sizlerden gelen mesajları hepsini olduğu gibi okuyorum ama. Günaydın, iyi yayınlar diliyor. Ya sen neredesin Evin Kast, Salim Baba? Güzel şarkıları Salim abimize de armağan edelim. Salim abi ne oldu Özdedur yarın mı ameliyatı? Gerçi Özdedur biraz estetik yaptıracak. Artık Özde'yi tanıyamayacağız yarından sonra. Ama biz onu ilk haliyle de seviyoruz değil mi Salim Baba? Lan.

0: gerçek bir yıl.
1: Günaydın İbocuğum, en güzel şarkılar sana gelsin demiş. Çok teşekkürler. Bak şimdi sana selfie yolluyoruz demiş Pınar'la beraber, bakalım. Ya çok tatlısınız gerçekten, çok teşekkürler. Ya bu selfie'den sonra tabii ki Düsseldorf'a gidilir yani.
0: Dağlama,
1: Antalya çok sıcak, tüh ya.
0: Yandın, sen de görürsün. Boş sevda...
1: Günaydın İbo demiş. Ya Gülay sen neredesin canım benim? Gülay benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Kadıköy güzeli. Ama gerçekten çok güzel. Allah nazarlardan saklasın. Bir de onu evlendirsem var ya. Daha ben ne isteyeyim ya? Gülay'cığım ne yapıyorsun? Kızım evde kaldın ya. Gülay'ın bir huyu var arkadaşlar. Söz verdiği zaman tutmuyor. Bir arkadaşıyla bir plan yapsın. Perşembe günleri mesela, izinli günü bugün. Mesela bir huyu var mesela. Asla arkadaşlarıyla söz verdiği zaman tutmaz. O yüzden onu öyle seviyoruz. Salim abi diyor ki evet. Dünya. Salim abi bugün evet hayır yarışması yapıyoruz.
0: Ya. Bu gece uzun olsun. Salla gitsin.
1: Artık diyor Viyana FM'de Niğde'de bile dinletiyoruz demiş. Teşekkürler Niğde, Şeref Baba.
0: Keder gam hepsi rüya. Çek bir yudum bitsin. Bu gece
1: Selin Otel taş ucunda şu anda da Niğde'de. Radyomuzu da dinletiyor, ne kadar güzel. Vallahi benim canım çıkıyor. Herkese uygulamayı indirtiyorum. İnşallah bu patronlar benim kıymetimi biliyor. Vallahi bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ne yaptın İbo ya? Muğla'dayım demiş. Aha Muğla'ya gitmiş bak ya Gülay ya. Ne yapayım İbo ya diyor. Muğla'dayım demiş şu anda. Tatile geldim. Vallahi çok iyi yaptın. Tadını çıkart. Dün az daha ben de Kaş tarafını

Gidiyordum valla. Arif orada şimdi. Bana yazdı, kanka atla gel demiş. Bulamadım bana birini. Ben de ne yapayım, evde kaldım. Artık evlenmeyi dedi. Valla sen var ya, bu kafayla zor. Sen tadını çıkart, boş ver ya. Valla arkadaşlar, bu sene zengin olabilirim, haberiniz olsun. Benimle iyi geçinin. Artı 43 660 130 19 79, radyonun WhatsApp'ı. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da yeni açılan market ziyaretine herkes gitmiş. Çok teşekkürler. Reyonlar çok iyi. Kasap reyonu, şarküteri, içecek reyonunda pindirinksleri de bol bol alıyorsunuz. Haberim var. Kasadan çok pindirinks geçmiş. Çok teşekkürler.

Arkadaşlar çok enteresan bir şey oldu. Kıbrıs'tan bir tane misafirim geldi. Şimdi yaklaşık 15-16 yıl önce ben orada 2008-2026'dayız mesela. Yıllardır hep böyle işte İstanbul-Kıbrıs, Kıbrıs-İstanbul'a 18 yıldır gidip geliyorum adaya. Şimdi bazen arkadaşlarla işte numara alıyoruz. Ama benim bir huyum var. Birisinden numara alıyorum ya. Aramıyorum mesela. Sonra dedi ki İbrahim sen diyor benim numaramı niye alıyorsun? Ya da niye numaramızı aldık birbirimizden? Ne iletişim kuruyorsun? Ne beni arıyorsun? Ne soruyorsun? Ya ne bileyim demek ki öyle bir ruh halim var. Biraz dengesizliğim var o konuda. Hani numarasıyla alakalı. Şimdi arkadaşım yazmış diyor ki İbrahim diyor hala aynı numarayı mı kullanıyorsun? Ben diyorum ki Allah Allah. Ben buna ne zaman numaramı verdim? Ya canım benim valla numaran da bu arada kayıtlıymış. Ama ne bir selam yazmışım ne bir aramışım. Küstürdün. O yüzden çok teşekkürler. Günün güzel geçsin. Yolda bizleri dinliyormuş şu anda. Şimdi bana Instagram'dan yazdı. İbrahim'cim seni dinliyoruz işte falan. Taksideyiz, Kıbrıs'tayız. Dedim bu kim ya? Baktım ismini giriyorum. Yok. Numaran aynı mı dedi. İşte bilmem ne falan isim soyisim. İnsan bir selam yazar. Ne kadar sadık bir insanmışım ya. Bugün ne kadar sadık bir insan olduğumu bir kez daha öğrendim yani. Demek ki gerçekten hani bazen böyle her şey dilimdeymiş. Millet şimdi bana diyor ki ooo İbo her gün böyle falan. Nine İbo. İbo öyle bir adam değil. Ya arkadaşlar düşünün. 10 yıldır numarası var bir kere bile aramamışım yani. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Başkası. Erkin Koray'dan Fesipan Allah parçasını çalarsan çok sevinirim. Tüm dinleyicilere armağan olsun diyor. Tabii ki yollarız kral ya. Evin kal sen bizim için değerlisin. Salim abi bir program yapalım ya.

Songül için bir çok güzel bir çekim yapacağız. Öncesinde bir planlama yapacağız ama gerçekten o kadar içten, o kadar enerjisi güzel ki Avrupa'daki tüm dinleyicilerimize de bilgi aktaralım. Şimdi bazen böyle insan güvenilir bir şey arıyor. Mesela Viyana'da yaşayan çok arkadaşım hep beni arar. İbrahim'cim işte onkolojiyle ilgili bir ailemin, bir yakın arkadaşımın sıkıntısı var ya da bir işte göz problemi var. Gözleri işte az görüyor ya da mercek falan. Ben hep tavsiye ederim ama ben biliyorsunuz İstanbul ve Türkiye'de tanımadığım doktor yok, tanımadığım hastane yok. İşte Songül de benim için çok değerli ve çok kıymetli olduğu için sağlık sektöründe, sağlık turizminde de çok güzel işler yapıyor ve Amerika'ya kadar burada uzanan bir işbirliği var. Biz de bu akşam sevgili Songül'le güzel bir işbirliği yapacağız. Bir muhabbet, bir sohbet. Hani gerçek anlamda insana nasıl katkı sağlarız? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bizim amacımız o. Bu akşam da bir araya geleceğiz inşallah. Başkasını. Songül de zor beğenen bir insan. Nereye götüreceğim onu bilmiyorum ki. Başkasını. O kova, ben kova. Allah yardımcımız olsun.

Hülya, sevgili Hülya bizi dinliyor mu ya? Hülya'ya bir şarkı sözümüz vardı ya. Artı 43 660 130 19 79 radyo numarası. Hülya, Gizem ve Beyza. Gizem ya, çok güzel kitabı var. Geçen gün diyor hocam ya, ikinci kitabım çıkıyor. Dedim ki sen kitap çıktıktan sonra hocanı ararsın. Bazen böyle ara sıra hatır soruyoruz. Hülya, ne yapacağız bu kızı? Neyse, biz Gizem'i yine seviyoruz ya, o bizim arkadaşımız. Sevgili o güzel aileye de bir selam yollayalım. İbocuğum günaydın. Sıradaki şarkıyı Meltem'e de yollar mısın? Bak sana çok güzel bir selfie yolluyorum demiş. Ya çok mutlu olurum. Songül bir selfie yollasana ya. Hadi herkesin ruh halini bir yüz analizi yapalım. Ne kadar güzel işte. İki dahi yan yana gelecek demiş. İki kova aynen ya. Sezen Aksu çalayım ya. Sezen Aksu şanıma inanma. Songül bu şarkıyı seni seven tanıyanları da armağan edeyim. Bu şarkıyı seçti. Ama gerçekten öyle ya. Çok güzel işler yapar. İki dahi burç demiş. Tüh ya. Hep güzel işler yapıyoruz. Ama sadece iş anlamında mı çok başarılı olur ya? Bu kovalar. Bu kovalar çalışmaktan başka bir şey düşünmez mi Songül? Of.

O zaman Kovalar için bir şarkı gelsin mi? Gelsin mi Kovalar? Bence bu şarkı sizin için. Ya yani benim için de yani. Ben de bir kova olduğum için. Hazır mıyız? Hadi bu şarkı tüm kova burçlarına gelsin. Bu şarkının enerjisini taşıyan Kovalar... Güzel bir emoji atabilir mi ya? O kadar güzel selfiler geliyor ki şu an. Avrupa yıkıldı şu an, yıkıldı.

Tekrardan buradayım. Çok güzel selfiler var ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyicilerimizden o kadar güzel mesajlar alıyorum ki hakikaten böyle enerjim yerine geliyor. Teşekkürler. Bahattin Yıldız ve Nalan, bize de bir şarkı var mı demiş. Tabii ki var. Biz sizde için en güzel şarkıları yollarız yani.

Sanatçımız Aylin'ci açtı mı radyoyu acaba? Almanya'da. Hazır mıyız? Birazdan çok güzel bir şarkısı ne olacağım Aylin'cinin? Ya ben böyle altyapıları çok...

Herkes burçlarını yazsın. Birazdan Türkiye'nin en iyi astrologlarından bir tanesi canlı yayında konuğum olacak. Herkes burcunu yazsın. İbrahim Elde'nin burcu Kova. Aylince, sevgili sanatçımızın burcu ne ya? Onu biraz bugün mutlu edelim ya. Bilmiyorum, gerçi mutludur da daha çok mutlu olsun. Ya ben herkese çok mutlu olması istiyorum. Yani. Ya ben herkesin gerçekten çok mutlu, iyi, çok böyle heyecanlı. Ya kendimden çok hep böyle karşımdaki insanı düşündüğüm için o yüzden hep kaybediyorum ama olsun. Bir gün kazanacağım inşallah. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet olma. Sevgili Aylince şu anda radyosu da açık. Hadi burçlarınızı yazın. Şimdi arkadaşlar artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Ay geldim canım. Ay. Biz ne bu oldu sen? Aşkım iyi ki doğdun be.
1: Çok güzel bir şarkı hazırladık. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben şimdi bu şarkıya bayıldım ya. Aylin'ce süpersin ya. Arkadaşça yolları. Şimdi önümüzdeki günlerde Almanya'ya geliyorum biliyorsunuz ki. Aylin'ce Almanya'nın hangi bölgesindesin? Çok kıymetli bir sanatçımız. Önceki geçen yıllarda mı konuk almıştık? Bayağı oldu ama ya. Aylin'ce lütfen yüz yüze de güzel bir röportaj yapalım ya. Yetersiz. Hatta ben ekipmanımı Almanya'ya getireyim. Getirmişiz anılarla beraber faydası yok. Kaybolan yıllar. Aylin'ce. Instagram'dan da keyifle takip edin lütfen. Sanatçımız Avrupa'da ve Türkiye'de ve dünyanın her yerinde konserler veriyor. Başarılarının devamını diliyoruz.

Allah'ım. Allah'ım ne güzel. Enerjimiz yerine geldi ya. Şimdi bize kaybolan yıllarımızı versek. Aylin'ce kaybolan yıllarını versek. O kaybolan yıllar arasında bize unutamadığın bir anını lütfen dinleyicilerimizle paylaşır mısın? Sesli mesajda.

Büyük alkışlar sanatçımız. Gerçekten ne güzel ya. Bizi var ya şu an, bizi bitirdin ya Elince. Şu an ben hakikaten enerjim çok yerine geldi. Böyle heyecan duyduk. Elince iyi ki varsın. O da yengeç burcuymuş. O zaman yakın zamanda doğum günün var. Yengeç kadını, tüm yengeçlere de selam yollayalım. Bir yanım gitti. Duisburg'daymış. Düsseldorf'a yakın. Zaten Düsseldorf'a da geleceğim. Zaten bu güzel şarkı sevgili Aylince'yi seven, tanıyan tüm güzel dinleyicilerimize darmağan olsun. Instagram'dan da lütfen takip edin. Aylince yazmanız yeterli. Tüm projelerini Instagram'dan ve çıkarttığı tüm projeleri de YouTube'dan da takip alabilirsiniz. Dili yok ki yüreğimin anlatsın. Vay be yengeç burcu. Tüm yengeç burçlarının şarkısı bence ne olmalı biliyor musunuz? Demiştin söyle nasıl böyle değiştin. Sana yok bir diyeceğim. Sahnede bu şarkıyı okuyor musun bilmiyorum. Nasıl seveceğim. Bir kadeh hiç. Ben biraz böyle daha Tarkan falan çalayım ya. Böyle biraz daha hareketlenelim. Dur bakalım şöyle. Tarkan az önce yayınlamışız bak. Red verdi bana hemen. Garip aşk bestesi. Bu şarkıyı çok beğeniyorum bilmiyorum ama. Hiç olmaz nerelerde

0: dayanılmaz tek başıma çok sefilim.
1: Kaldır kolları Düsseldorf.
0: Garip aşk bestesi, bilemezsin ne haldeyim çok uzakta.

Teşekkürler. Salim Baba günaydın. WhatsApp numaramız +43 660 130 1979.

Günün en güzel şarkısı sevgili Mary için de gelsin. Radyoda canlı yayındayız. Avrupa'da ve Türkiye'de ortak yayındayız. Günün şarkısı sevgili Mary Cosmos. Instagram sayfasına göz atın. Çok kıymetli astrolog. Aynı zamanda günlük ve haftalık, aylık, yıllık çok güzel yorumlarda da bulunuyor. Ne güzel ya. Sayfasına göz atın. Mary Cosmos, hazır mısın? En yakın zamanda da radyoya davet edelim lütfen seni. Benim burcum kova gerçi. Beni ne bekliyor bilmiyorum. Simge ile devam ediyoruz radyo yayını.

0: Ne güzel bir şarkı ya. Böyle bizi mest etti desek yeridir. Gerçekten. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşıyoruz bu arada. İkizler Burcu'yum İbo'cum demiş. Allah Allah. Hiç ikizler gibi durmuyorsun be Sevda. Gerçekten durmuyor ya. Bazen dinleyicilerimizin mesajlarını da paylaşıyoruz biz böyle. Artı 43 660 130 19 79 Oğlak kadınıyım demiş Esra. Evet, şimdi birçok mesaj var. Gülden Budağ'ın şarkısını hazırlar mısınız arkadaşlar? Bu ekip benim çalışmıyor ya. Gerçekten çalışmıyor. Bu ekibi değiştirmem lazım ya. Bu ekip beni çok yoruyor ya. Bana yeni arkadaşlar lazım ya. Vallahi ben bu ekipten hiç memnun değilim. Bugün patrona söyleyeyim de bunun arkadaşlarımız. Gülden Budak hazır mı arkadaşlar? Gel Bahtımın Kar Beyazı. Hazır mı? Gülden Budak, Gel Bahtımın Kar Beyazı. Şimdi enerjimizi bir yükseltelim. Biraz da duygusal bir an da yaşayalım. Tamam. Diyorlar ki abi bize 2 dakika ver. Sen hemen. Ya ben hemen her şeyin bir anda olmasını istiyorum. Ve her zaman da böyle olması beni mutlu ediyor arkadaşlar. Hemen her şey olacak abi. Benim yapım öyle arkadaşlar. Artı 43 660 130 19 79. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gülden, bu arkadaşlara ben fırça atıp hemen geliyorum. Hemen şarkısını yüklemesini bekliyoruz çünkü yeni çıktı. Gülden Budak, çok sevdiğim sanatçımız. Birazdan şarkısı, bu şarkıdan sonra hemen paylaşalım. Yine iş bana düştü ya. 25 yıldır sektördeyim. Yanıma dedim 2 tane stajyer alayım. Yok abi. Yeni jenerasyon çalışmıyor. Vallahi ben var ya sizin yaşınızdayken kızlar. Ha, kaç yaşındasın? Kaç? 22. Ya 22 yaşın pırıl pırıl. Hızlı ol, biraz hızlı ol.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.

0: Evet, sanatçılarımızın yeni şarkılarını bugün paylaşıyoruz. Ben şimdi Sevgili Aylin'ci Almanya'da, Düsseldorf'a çok yakın. Bu güzel şarkılar ona da armağan olsun. Bir sesli mesajı vardı, dinletelim. Az önce dedik ya, kaybolan yıllarında Aylin'ci bize bir bölümü anlatabilir misin diye. Bakalım.
1: 98 senesiydi ve ben 22 yaşıma henüz girmemiştim. O sene bir kız arkadaş aracılığı ile, daha doğrusu bir kız arkadaşımın tanıdığı kız arkadaşı aracılığı ile İstanbul'da demo şarkılarımı dinletmem için beni TMC isimli bir firmaya götürdüler. Ve burada yönetimde ve sanırım firmanın kurucusu Mustafa Karahan'dı. Kendisi aynı zamanda Gülhane Parkı konserleri düzenliyordu. Ve beni de dinlemek için o konserde yer verdi bana ve 3 şarkı okudum o konserde. Baştan sona bildiğim tek 3 şarkıydı sanırım. Ve çok severek dinlediğim. Dolayısıyla konser sonrasında birkaç gün sonra yine kendisine gittim.
0: Ne oldu? Evet, devam edelim.
1: Ve bavulunu topla, İstanbul'a yerleş. İkametgah şartı İstanbul olmak üzere ve bu şartla sana albüm çalışmasına başlayalım dendi.
0: Aa, ne güzel.
1: Fakat ben o kadar naif ve korkaktım ki yapamadım, cesaret edemedim, İstanbul'a yerleşmedim. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmış oldum. Birkaç ay sonra dikkatimi çekti. TMC'de bir Funda Arar vardı. Ardından Yonca Lodi çıktı. Yani hep bu konuyu kendi kendime düşünür ve sorarım kendime. Acaba cesaret edip İstanbul'a yerleşseydim bu isimler kadar Türk müzik piyasasında yer alır mıydım? Her şey yolunda gider miydi? Keşke yapsaydım. Keşkeleri ne kadar sevmesem de, hiçbir zaman hayatımda ön plana koymuş olmasam da, insan yine de bir keşke ya da acaba mı diyor. Sonuçta çok uzun yıllardır sahne alıyorum aralıksız ve bulunduğum yerde, özellikle Almanya'da, sevilen ve sayılan bir ismim var. Sahneme ve sesime, kendi şarkılarıma, yazdığım şarkılara da çok güveniyorum. Fakat inkar edemeyeceğim, istediğim noktada olmadım. Ama bu önüme geçen fırsatları iyi değerlendirmemekle, yani yine kendi kararlarımla alakalıydı. O yüzden kaybolan yıllar.
0: Ya sevgili Aylin'ce, gerçekten az önce dedim ya şarkısını, kaybolan, şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Hani dedim ki, kaybolan yıllarda bir anın var mı, hani unutamadığın? Bu arada saydığın isimleri de çok severim. Daha önceden çok büyük işler de yaptık o markalarla. Film sektöründe de buluştuk. O zaman sevgili Aylin'ce, yayından sonra bir telefon trafiği yapalım, olur mu? Bakarsın birisini tanırsın, iş başka yerlere gider. Güzel olur yani. Bakarsın İbrahim Elden'i aracılığıyla güzel bir Avrupa, güzel bir Türkiye, güzel bir enerji yakalamış olursun. Zaten yılların ismisin. Çok değerlisin bizim için. Hatta güzel bir de röportaj yapalım Almanya'ya geldiğim zaman. Önümüzdeki günlerde Almanya'dayım. Aylin Ceyli'de güzel bir röportaj yapalım. Arkadaşlar, Gülden'in şarkısı ne oldu Gülden burada?

Ya var ya, aşk olsun sana ya. Sevgili Gülden, ben de burada kızlara kızıyorum. Bana kızlar diyor ki İbrahim yok diyor şu anda. Şarkı sadece Spotify'da. YouTube'a baktılar, Spotify'a, Apple Müzik. Gülden, bu kızlara kahve ısmarlaman lazım. Onların kalbini çok kırdım çünkü. Ya da bana. Ya da ah dünyayı çalalım ya, dur. Öyle yapalım, dur. Al Ömrümü şarkısı da çok güzel. Ben onu da çok seviyorum ya. Biraz arabesk ama olsun. Arkadaşlar, Gülden Budak'ın şarkı sadece Instagram'da. Instagram'dan lütfen göz atın. Instagram adresi Gülden Budak. Hemen oradan en son paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ben güzel bir şarkı daha hazırladım. Biz Al Ömrümü çalalım. Ben çok seviyorum. Al Ömrümü. Gülden Budak, Al Ömrümü. Biz onu dinletelim ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gözlerinde. Biz Almanya'ya gidiyoruz ya. Yengeç Burcu ya. Aylince. Ver.

Kışlar, gülden budak ne güzel ya. Enerjimiz yerine geldi gerçekten. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize de günün şarkılarını da armağan edelim. Alım efendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden'le Pozitif Enerji hafta içi her gün sizlerle ve sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz, glutensiz, vegan içecek Pindrinks Avrupa'da, Viyana'da tüm Türk marketlerinde, Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Bintat nerede? Korneaburg şubesinden sonra şimdi 22. Viyana'da da açıldı. 2 tane şube açıldı. Ama sizden ricam, takipte kalın. Viyana'nın dört bir yanı, hatta Avusturya'nın dört bir yanında Bintat yeni şubelerini heyecanla açacak.

Murat abi diyor ki bugün enerjin tavan, bana da yansıtıyorsun demiş. Ya Erdat'la adamsın ya. Murat abi ne yapalım, mutlu olalım ya. Hayat zaten çok negatif abi. Hayat bitiyor ki. Bugün en sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bugün en sevdiklerimiz hayatımızda yok. Yani yaşadığımız sürece bence kimseyi kırmayın ya. Güzel insanlarla tanışın, eğlenin, dans edin. Hep sıkıntı, düşün, moralin bozuk. Şu olmuş, bu olmuş. Telefonun çalıyor işte. Şöyle bir negatif durum oluyor. Abi bunun sonu yok ki. Bitiyor yani. Nuray ablam teşekkürler. Aslanları unutma demiş. Ablam seni unutur muyuz ya? Nuray ablam canımız, Southside Piercing. İyi ki varsın güzelim. Çok mutluyum. Senin sesin bana niye böyle huzur veriyor İbocuğum ya demiş. Sabahları seni dinlerken moral motivasyonumu arttırıyorsun. Bence seans açmalısın demiş. Terapi. Ekstra para mı vereceğim bana? Hem dinleyim üstüne para mı vereceğim? Yok be, bana parayı patron veriyor zaten. Seni yakalamak için. Pazara kadar değil mezara kadar şarkısı Salim abi. Gerçi Mustafa Sandalçı o şarkı da güzel ya. Pazara kadar değil mezara kadar. Sizce pazara kadar değil mezara kadar diyen burçlar hangisi? Hadi bakalım günün sorusu olsun. Hatta Meri dinlemiyor. Meri dinleseydi. Meri dinliyor musun şu anda? Pazara kadar değil mezara kadar diyen burçlar hangisi? Sizce? Bir zamanlar Fikirtepe sinema filmindeki tüm ekibe selam yollayalım. Komple iyi güzel bir gün diliyoruz. Kimlerle dinliyorsun şu anda? Tüm ekibe selamlar. Şu an dinliyor musunuz Salim abi? Bir zamanlar Fikirtepe burada mı? Bir zamanlar Fikirtepe ekibi.

Diyor ki tabii ki yengeç ya diyor. Pazara kadar değil, mezara kadar. Yengeçler gerçekten pazara kadar değil, mezara kadar mı? Tüm yengeçlerden evet veya hayır alalım. Aslanlar, ikizler demiş. Tabii ki Koç İbocum, üstüne tanımam diyor. Seda diyor ki ikizler, Ayla Hanım, Koç Burcu. Aslanlar diyor ki pazara kadar değil, mezara kadar. Çok teşekkürler. İbocum ben yay, tabii ki pazara kadar değil, mezara kadar. Devam demiş. Haydi bakalım. Kaldır kolları, kaldır kolları. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Barış Manço istedim ama kalbimi çok kırdın, çalmadın demiş. Olur mu ya? Bak ya, aslında sona hazırlamıştım ama çok tez canlısın. Benim gibi çok heyecanlısın. Hemen her şeyin olmasını istiyorsun. Ben de istiyorum ama olmuyor. Yani aslında olsa çok güzel oluyor. Ben istediğiniz şeyler bir an önce olunca insan daha çok mutlu oluyor ya. Bence bunu yapın. Yani evet ya, istediğim her şey olsun bir an önce. Ben böyle bir yapıya sahibim. Niye olmasın ki? Olsun yine.

0: misin?
1: Şimdi bazen oluyor ya, ben çünkü burçların enerjisine çok inanırım. Şimdi dinleyicilerimiz arasında çok sayıda mesajlar da var bu arada. Hollanda'dan, Belçika'dan. Belçika'dan Irmak diyor ki, ben çok sevdiğim bir arkadaşım tavsiye etti, seni dinlemek için çok sevdim demiş. Instagram'dan da seni ekledim, artık hep gündemimdesin diyor. Yıldız, o da yengeç. Kesinlikle yengeçler demiş Viyana'dan. Pazara kadar değil, mezara kadar yengeç. Can bedenden çıkmayınca. Hayır, o yengeçte yok o. Sibel. Nine. Ben bütün burçlarla çok güzel anılar yaşadım. Yani bütün burçların enerjisini bilirim. Yani 12 burcun hani bütün duygusal anlamda aşk, sevgi, arkadaşlık, ne bileyim hayat paylaşma, her şeyi, yani her burçtan bir beraberliğim olmuştur. Tarihte 40 yaşındayım tabii. Aynı anda değil tabii. Yani ara ara olmuştu bugünlere gelene kadar. Ama ben şunu gördüm. İbrahim, bu kadar burç arasında ayrı yere kimi koydun dersen, yani düşüneyim bu şarkıdan sonra söyleyeyim. Bütün hüzün. Şöyle bir anılı, şöyle bir şerit geçsin gözümün önünden. Sizce hangi burç aklımda kalmıştır? Dünya fani. Hangi burç insanın aklını başından alır? Nasıl tuturum seni can bedende? Hadi bir soralım ya size. Hangi burç insanın aklını başından alır? Aylinci'ye de sor. Aylinci, sana solistime de sorayım. Canım benim, bir yaz sen de. Duygu diyor ki, İbocuğum, birinci Viyana'dan güneş gibi doğdun güzel sesinle. Bize de bir şarkı yollarsan. Arkadaşım geldi, kahve içiyoruz. Ona birazdan fal bakacağım demiş. Bak canım bak. Bu arada bana baktığım falların hiçbiri çıkmadı. Hani ben bu hafta çok heyecanlı, mutlu, güzel bir an. Ondan sonra güzel haberler alacaktım. Şu olacaktı, bu olacaktı. Ayaklarını yerden kesen birisi. Hiçbiri yok. Sen bu işten anlamıyorsun bence. Var,

İbocuğum çok güzel bir yayındı ya demiş. Bugün de çok teşekkürler. Esra teşekkür ediyorum. Hadi ikizler senin için koç demiş. Ya çok iyisin abla ya. Ya benim burcum kova da. Ya ben ikiz, ben bütün burçları çok severim ya. Acıyı sever. Yeter ki böyle kovayla iyi anlaşsan. Benim burcum kova. Ya benim anlaşamayan burç bence kendisiyle sorunu vardır ya. Hadi sarılayım size. Yeni çok güzel bir parfüm geldi dün, onu sıkayım. Bayılıyorum yemin ediyorum var ya. Gerçekten çok iyi bir kokuymuş ya. Hakikaten tam bir yaz kokusu. Fazla sıkmayayım da bana hediye eden arkadaş faturayı da içine koyduğu için gördüm kaça almış. Biraz sıkayım da şuradan da sıkayım. Ayıp olmasın şimdi. Beni küstürdün aşka Allah. Ya kötü niyetle koyduğunu düşünmüyorum ya. Kızcağız düşünmüş almış. Terk edip gidişin tehdit ettiğin anda. Bana diyorlar ki İbrahim sana niye kızlar parfüm alıyor? Erkek mi alacak? Allah'ım ya. Erkek arkadaşlarım da alabilir bu arada. Yani bunun erkek kadını yok. Parfümü hediye alan alır yani. Para hanımefendilerde. Ya sizi seviyorum ya. Her şeyiniz kıskançlık ya. Yemin ederim bu kıskançlıkla ne yapacak? Fazla yaşamazsınız ya. Bırakın benim kim ne almış ne etmiş. Siz işinize gücünüze bakın ya. Vallahi kulağıma geliyor. Viyana'da birkaç arkadaşıma da söylemişler. Ya işte İbo'ya niye öyle? Abi. Abi işiniz gücünüz yok mu sizin? Hava güzel. Gidin gezin yiyin için. Dönerciye gidin. Hayatın tadını çıkartın. Ali abimi dinleyin sabah. Akşamüstü Akif'imi dinleyin. Bizim Özlem'i dinleyin. Sonra Gecemeli. Ne kadar güzel. Onlara da güzel mi? Herkese güzel hediyeler gelir. Onlara da geliyor. Ama onlar söylemiyor. Ben söylüyorum. Benim tek şeyim ben paylaşıyorum abi. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Hoşuma gidiyor yani. İşte şu kişi bana bunu almış falan. Beni mutlu ediyor yani. Ya bir tane arkadaşım var Düsseldorf'tan mesela. Kızcağız bana işte parfüm almış, çikolatalar getirmiş, biberli çikolata getirmiş. Ben biberli çikolatayı çok severim böyle, aşırı severim. Ondan sonra işte benim en sevdiğim renkler, kombinler, şu bu falan çıldırmış yani. Hoşuma gitti yani. Ya insanları mutlu etmek kadar güzel bir şey yok. Ya takılmayın böyle şeylere ya, ama... Kızcağız bir sürü hediye aldı bana. Şimdi sevgilim mi oldu? Yok. Mutlu olmuş yani. Beni düşündüğü için, beni sevdiği için. Öyle şeylere takılmayın arkadaşlar. İşimize gücümüze bakalım. Hayatta daha önemli şeyler var.

İbo'cum ben de yengeç burcuyum. Doğru söylemiş yengeçler diyor. Peki hadi artık veda edelim. Yarın çok önemli bir konuğum var. Düşten çok güzel böyle Batı müziğinin çok sevilen bir ismi. Ben de yarın programda davet ettim. Yarın eğlenelim biraz da kafa dağıtalım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Orada Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Hayırlı işler, bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Beni özleyin. Yarın görüşmek dileğiyle.

0: Viyanev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. ABD-İran ateşkesi Pompei'ye yansıdı. Körfez'de yaşanan gerilim sonrası İran ve ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol piyasalarında yaşanan düşüş Avusturya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatlarında belirgin bir gerileme görülürken Super 95 benzinin litre fiyatı 1,67 euroya kadar geriledi. Dizel ise 1,71 euro seviyesine düştü. Acil durum ekiplerini engelleyenlere ağır ceza. Acil durum ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, olay yerinde kalabalık oluşturan veya kamu düzenini bozan kişilere yönelik cezalar artırılıyor. Yeni düzenlemeye göre bu tür ihlaller için para cezaları %50 yükseltilecek ve 750 euroya kadar çıkabilecek. Düzenlemenin acil ekiplerin görevini daha hızlı ve güvenli yapmasını amaçladığını belirtti. Tangente yenileme çalışmaları sürüyor. Viyana trafiğinin can damarı A23 Güneydoğu Otoyolu üzerindeki Prater kavşağında yürütülen genel yenileme çalışmaları kapsamında bazı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Okuldan uzaklaştırma cezaları artıyor. Avusturya genelindeki okullarda şiddet, tehdit ve ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle uygulanan okuldan uzaklaştırma cezaları rekor seviyeye ulaştı. Ülke genelinde en çok ortaokul ve ilkokullarda tırmanışa geçen bu disiplin sorunlarının önüne geçmek amacıyla eğitim sisteminde zorunlu rehberlik ve destek programları başlatılacak. Askerlik ve sivil hizmet süreleri uzuyor. Avusturya'da zorunlu askerlik süresini 6 aydan 8 aya, sivil hizmet süresini ise 9 aydan 12 aya çıkarmayı hedefleyen 8+2 modeli tartışılıyor. Güvenlik uzmanları artan küresel tehditler nedeniyle reformun derhal hayata geçirilmesini istiyor. Sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı. Avusturya hükümeti düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğini sağlama gerekçeleriyle Çekya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında uyguladığı genişletilmiş kontrolleri 3 ay daha uzattı. Yeni uygulama pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek ve sınır bölgelerinde yoğun denetimler devam edecek. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken AB içi ise sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Organize dilencilik yasaklandı. Şitiyarmark eyaletinin Brook kasabasında organize dilencilik yasaklandı. Brook Belediyesi, şehir merkezi, pazarlar ve etkinlik alanlarında dilenciliği yasaklayan Avusturya'daki ilk belediye oldu. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca. Viyana'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü saatte 230 km hıza ulaşarak trafiği birbirine kattı. Kırmızı ışıkları ihlal edip yayaları tehlikeye atan 39 yaşındaki Rus sürücü çitlere çarparak durabildi. Araçta uyuşturucu madde tespit edilirken Rus vatandaşı ve yanındakiler polis tarafından gözaltına alındı. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. alkollü sürücü kazaya neden oldu. Tirol eyaletinin Wilsconau kasabasında alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken alkollü sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Geceleri yalnız gezenlere saldırılar arttı. Viyana'nın 11. bölgesinde gece saatlerinde ortaya çıkan ve yalnız gezen kişilere hedef alan saldırgan gruplar büyük endişeye neden oluyor. En son yaşanan olayda 19 yaşındaki bir genç darp edilirken 37 yaşındaki bir kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan şiddet vakalarının ardından polis geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Viyana'da okula silahlı saldırı tehdidi. Floridsdorf bölgesindeki bir okulun müdürüne e-posta yoluyla silahlı saldırı tehdidi gönderilmesi üzerine polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Öğrenci ve personelin güvenliği için kampüste tedbirler artırılırken tehdidin ciddiyetine yönelik risk değerlendirmesi devam ediyor. Avusturya'da sıcaklıklar artıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'nın bazı bölgelerinde bu hafta sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Yetkililer aşırı sıcakların yanı sıra kuvvetli sıcak hava kaynaklı gök gürültülü sağanaklara karşı da uyarıda bulundu. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 18 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. 2026 Dünya Kupası J grubunda oynanan karşılaşmada Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Arjantin Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Trabzonspor Avusturya kampına geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gelecek. Bordo Mavililerin 18-19 Temmuz tarihlerinde Salzburg yakınlarında başlayacak kampın yaklaşık 15 gün sürmesi planlanıyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM haber. Viyana FM.

Merhaba, merhaba, merhaba. Böyle birazcık geç kaldım. Merak ettiniz mi? Valla merak edin diye yaptım dermişim. Evet efendim, bugün de Viyana FM Kavşağı'nda buluşmayı başardık. Takvim yaprağımız 18 Haziran 2026'yı gösteriyor. Günlerden bir dakika, hemen Tamer'in mesajına bakmam lazım. Aa, yazmamış. Günlerden ne ya? Bir dakika. Ha, dün çarşambaydı. Demek ki bugün perşembe. Evet, bir perşembe gününden sıcacık bir merhaba. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: ve köprü kurar dayanışma.
1: +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bir daha söyleyeyim mi numarayı? Sonra bahaneler üretiyorsunuz. Ay, numarayı çok hızlı söylüyorsun da alamıyoruz da, o yüzden yazamıyoruz da. Bunlar bahane tabii ki. Şimdi efendim, uygulamayı indirdiğiniz zaman, zaten uygulamada WhatsApp simgesini gördüğünüz zaman numaraya ihtiyacınız yok. Aynı şey internet web sitemiz üzerinde de geçerli. Yani aslında numaraya ihtiyacımız yok. Ama ben yine de vereyim. +43 660 130 19 79 yazmak için can atan değerli yol arkadaşlarım için.
2: Ne can atması ya? Hiç de canımız istemiyor.
1: Der misiniz? Yok, demezsiniz. Efendim, programımızın iki güzel sponsoru var. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Hemen elime telefonu aldım şu anda. Instagram üzerine girdim. Instagram'a girdim. Aramaya Nova yazdım. Hemen çıktı. Nova Süpermarket 22. Tıkladım. Evet. Nova Süpermarket 22 Instagram hesabında bütün süper action'ları, yani kampanyaları, promosyonları, her şeyi görüyorsunuz. Her hafta birbirinden özel avantajlı alışveriş yapabileceğiniz kampanyalar var. Ve süper action demişler. Ben de öyle diyorum. Türkiye'de denmiyor ama ben vallahi Nova'ya uydum gidiyorum. Bunun dışında Pindrinks. Evet, hemen Pindrinks'imden bir yudum alayım. Hibiskuslu bu arada. Bugün çok ihtiyacım var. Çok güzel. Gölgeyi sende paylaştıkça. Evet efendim, sofralarınızla Pindrinks'e yer açtınız. Çoktan açtınız biliyorum ama yine de hadi açın gari. Buzdolaplarınızın raflarını boşaltın. Böyle Pindrinks'leri sıra sıra dizin. Evet, Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için, ulusal yerli sağlıklı içeceğimize çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, radyom adına, tüm Avrupa dünya adına ve tabii ki sizler adına. Tabii Pindrinks Viyana ile buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Bakayım kimler bizlerle birlikte. Herkes bir yazsın da bir göreyim bakayım. Kimler bizlerle birlikte?
3: Nova Süpermarket.
4: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
5: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
4: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
5: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
4: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
5: Nova Süpermarket.
6: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra kimler bizlerle birlikte? Almanya'dan sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Ispartalı Ayşe'nin mesajını görüyorum. Hollanda'dan dinliyor bizi. Ve Yeri Tepeli şehir İstanbul'dan bizi dinleyen sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. İngiltere'den bizi dinleyen Cevat'ın mesajını görüyorum. Şimdi buraya kadar şöyle bir bakıyorum. Almanya, Hollanda, İstanbul, İngiltere. Devam ediyorum. Salzburg'dan sevgili Suat'ın mesajını görüyorum. Zuhal Bisenberg'den bize ulaşmış. Radyomuza ulaşmış, bana ulaşmış. Sevgili Zuhal'cim merhaba. Cihat, bir dakika, bu ismi yeni görüyorum. Hemen mesaja girdim. Sevgili Cihat hoş geldin. Güzel yayınlar dilerim demiş mesajında. Çok teşekkür ediyorum yazdığın için. Ve Raşit'in mesajını görüyorum. Hoş geldin Raşit.

0: Nasıl yani Mustafa? Mustafa Çatalkaya. Tüneldeyim, çekmiyor, sesin gelmiyor abla.
1: Söndürün şu nesiz isli feneri.
0: Alemsiniz ya.
1: Denizin ortasında canım yanmasın boş.
0: Yanlış, yanlış, yanlış değil tabii, yalnız. Bak konuşamadım bile. Yalnız Mustafa fotoğrafla tüneli ispat etmiş. Çık çabuk tünelden.
1: İyiler kendini canım yormasın.
0: Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum demişsin. Güzel yolculukların olsun.
1: Güzeller kendini canım.
0: Emine Sultan. Firdevs. Selam canım, iyi yayınlar demiş Firdevs. Merhaba.

0: Evet Tamer'cim, nasılsın? Ne arıyorsun? Sen sormadan ben sorayım da. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Aydal abla, nasılsın? Çok iyiyim, elhamdülillah. Allah bugünümü aratmasın inşallah. Raşit'in doğum günü kutlu olsun. Bakın arkadaşlar, bir tek ben kutlayacağım. Benim dışımda lütfen programda doğum günü kutlamalarını almıyorum. Alınmayın, kırılmayın, gönül koymayın. Biliyorum hepiniz mesaj atmak istiyorsunuz. Biliyorum hepiniz seviyorsunuz. Raşit'e özel olarak her yerden ulaşabilirsiniz. Sevginizi dile getirebilirsiniz. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Güney Hanım'a gelsin, saygılar. Ve Tamer'den günün sözü gelmiş. Biz de kusur arayanın kalbinden şüphe etmedik. O yapmaz dedik, bizi kırmaz dedik. Şimdi kusurunu görmezden geldiklerimizin kusuruna bakar olduk. Onlar da bizim kusurumuza bakmasın. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi.
1: Beni kalbimden vuranlar var ya.
0: Bu hayatta şöyle söyleyeyim. Kusursuzluk diye bir şey yok. Mükemmel kelimesi çok da uygun bir kelime değil. Yani yeryüzü mükemmel, doğa mükemmel ama insan için bence kullanılmamalı. Ve ben bu hayat yolculuğunda şunu öğrendim. Birini çok seviyorsanız gerçekten kusurlarını görmemeyi öğreniyorsunuz. Çünkü o kusurları görmek ve görmemek değil aslında konu. Konu sadece onu ne kadar çok sevdiğiniz.

0: Ayşe'cim merhaba.
1: Özlem Ayral'la keyfe keder zamanı başladı. An itibariyle elim işte, kulağım kalbim Viyana FM'de. Özlem Ayral'ın zarif sesinde hava sıcak olabilir. Her şey olumsuz olabilir. Bana bir kahve, bir özlem yeter.
0: Yeter tabii ki.
1: İyi çalışmalar canım benim.

umursamazlık iyi bir şey mi arkadaşlar? Yani böyle birçok şeyi umursamadan yaşamak iyi bir şey mi? Yoksa eleştirilmesi gereken bir şey mi? Ne dersiniz?

Yedi tepeli şehir İstanbul. Ey İstanbul, ey aziz İstanbul. Ve sevgili Ayten. Aytencim. Kaybedersin bekle demekle. Selamun aleyküm güzellik. Güzel bir perşembe günü olması dileğiyle ablacığım. Umarım iyisindir. Çok iyiyim gerçekten. Biraz yorgunum ama onun dışında yorgunluk zaten galiba şey hepimizin soy isminden sonra gelmesi gerekiyor. Özlem Ayral yorgun. Mesela Ayten Tuna yorgun. İşte Tamer Çelik yorgun. Sanki yani soyadımızın yanında olması gereken bir sıfat gibi. Arkadaş ne yaparsak yapalım dinlenemiyoruz. Galiba dinlenmek de istemiyoruz. Ama çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim, iyiyim. Öptüm seni bal yanaktan. Ay iyi olmana çok sevindim. Ben de seni çok öpüyorum. Hep

Anladığım kadarıyla Cevat çalışıyor noktasını koymuş. Biliyorsunuz yazamıyorsanız bir nokta koymanız beni çok mutlu ediyor. Cevat iyi çalışmalar, iyi dinlemeler ve sen beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin.

0: Berat'cığım merhaba. Selam ablan, sizinle sadece bir saatlik birlikteyim. Sonra başka bölüme geçeceğim. Olsun, yeter. Ne diyoruz biz? Var ya öyle bir mottomuz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Şimdi buradasın değil mi? Zuhal'cığım merhaba.
1: Burası dünya takana takılır.
0: Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Sana kocaman sarıldım, öpüyorum, huzur veren sesindeyim. Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum demiş. Valla ben olurum, sen olursun, biz oluruz da güzel olmaz mı Zuhal? Bence şahane olur. Hoş geldin, çok öpüyorum seni.

0: Kuruşa ne dostluklar satılır.
1: Ve Raşit. Burası dünya. Raşit. Ben bu radyoda başladığımda zannediyorum, öyle hatırlıyorum. İlk mesajlardan bir tanesi Raşit'ten gelmişti. Hiç unutmuyorum o mesajı. Ben bu radyonun yaramaz çocuğuyum diye başlayan bir mesajdı. Ve dedim ki eyvah yandık. Çünkü böyle bir mesaja geldiyse benim Raşit'le çok işim var. Gün oldu, devran döndü, yıllar geçti ve biz hala iyi geçinmeyi başardık arkadaşlar. Birbirimizi sevmeyi başardık. Küstük, barıştık, sarıldık, sırtımızı döndük. Ama her seferinde orta yolu bulmayı başardık.
0: Burası dünya, aldatan aldanır.
1: Bu yüzden de Raşit'e diyorum ki doğum günün kutlu olsun, nice senelerin olsun, şahane bir hayatın olsun, Selvi Naz'la, prensesimizle birlikte. Öyle güzel yıllar yaşa ki bugüne kadar yaşadığım bütün güzelliklerin milyon fazlası olsun. Tabii arada üzüleceksin, kırılacaksın, darılacaksın, düşeceksin, kalkacaksın. Hayatın kaidesi bu, dünyanın düzeni bu. Ama sakın unutma, her şeye rağmen sevdiklerinle birlikte yaşamak çok güzel. Güzel bir ömür diliyorum. Sevdiklerinle huzurla, mutlulukla ve sağlıkla. Çok öpüyorum seni ve doğum gününü canı gönülden, böyle içten kutluyorum. Madem senin doğum günün, o zaman seni de çok sevdiğim bir şarkıyı hemen seninle buluşturmak istiyorum. Dinleyemediğini yazmışsın. Merhaba Özlem abla, kolay gelsin, iyi yayınlar demişsin. Şu anda kulağın radyoda mı bilmiyorum. Ama olsun, varsın, gönlün hisseder, kalbin hisseder. Yayını dinleyemeyeceğim abla, aşırı stresteyim. Servinaz'ın vize işleri var bugün. Oradan çıkıp çocuk doktor gidecek. 4 yaş kontrolü, oradan çıkıp başka bir yere gidecek. Şu an çalışıyorum. Kısacık geldim gidiyorum, öpüyorum ellerinden. Yarın inşallah telafi ederim. Açık mı radyon? Açıksa bir nokta koysana. Hepsi geçecek Raşit. Valla koşturacaksın, uğraşacaksın, strese gireceksin. Ama bir şey çok içimizi rahatlatıyor. Nasıl olsa geçecek.

0: Raşit, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ve şimdi senin için dua edeceğim, işlerin böyle tıkır tıkır su gibi işlesin. Böyle, aa kolaymış be diyesin.
1: Değişmiş gördüm.
0: Emine Sultan, merhaba. Ay bu tatlım bizim tatlım ya. Bizim eve geldin gibi oluyor bu fotoğrafı gördüğümde. Bu can dostumuzu gördüğümde ne güzel bakıyor. Aynı tatlım. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni kocaman kocaman öpüyorum. Üstelik öpmekle kalmıyorum. Bir de böyle sıkı sıkı sarılıyorum sana. Ve Erdatlı babacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım ve aleyküm selam. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı günler. İyisin inşallah, nasılsın? Ve İstanbul Ümraniye, Puppet Shop'a buradan sevgiler, selamlar. Çok güzel bir fotoğraf, ortancalar ne güzel ya. Ortancaları görünce böyle Yalova geliyor aklıma nedense. Selamun aleyküm. Çok güzel günlerimiz olsun inşallah. Herkese selamlar. Ümraniye Puppet Shop'tan. Aydın hoş geldin. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve Arda. Aa hoş geldin.
2: Yıllar geçiyor fark etmesen.
0: Ay ne özledim seni yayınlarda ya.
2: Sen ne dersen,
0: bu arada sıkı takipçinim, haberin olsun. Genel olarak çok beğeniyorum seçtiğin konuları. Gerçekten ara ara böyle biraz gene böyle insanların bam teline basmış diyorum ama işte klasik Arda. Ardacığım merhaba. Selamlar abla, iyi yayınlar diliyorum. Sessiz dinlemedeyim.
2: Eski biz değil.
0: Sen orada ol da, sen oralarda bir yerde ol da, sessiz ol, istersen dinleme ama hep ol, tamam mı?
2: Varmaz sabaha, oldu olacak, doldur bir daha, dünya dönüyor.
0: Ve Yalçın Emine. Merhaba canım benim, iyi yayınlar diliyorum. Yeni açtım radyoyu, dinlemedeyim demişsin. Dinlemede kal, iyi ki varsın, iyi ki bizlerle birliktesin. Ve Burdurlu Mehmet.

0: Selam Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin demişsin. Teşekkür ediyorum, hoş geldin.
1: Dünya dönüyor, sen ne dersen
0: de. Aa, Suat, hala buradasın, çok güzel. Hadi bakalım, olabildiğince burada bizimle birlikte ol. Bu arada noktasını koyan sevgili Selim'e çok teşekkür ediyorum. Varlığını hissettirmiş, beni mutlu etti. Allah da onu mutlu etsin. Bomba gibi diyeceğim demeyeyim, patlarım, ne derim yani, bombaya yakınım. Erdatlı babacığım, ben de öyleyim ya. Valla. İyi ki varız. İyi ki varız hepimiz.

0: S veriyorum çalışmaya. Evet Suat, ne diyorsun?
1: Abla ya şu Arda'nın Instagram'ı ne? Ben Arda'yı takip etmek istiyorum ya. Çok merak ettim.
0: Instagram'ı. Valla çok enteresan konulara değiniyor. Geçen gün yani yorum yapmadan geçemediğim bir konusu oldu gerçekten de. Ama insanların sinirini bozuyor. Haberiniz olsun. Bazı insanların sinirini bozuyordu. Dur bakayım. Arda'nın Instagram'ına doğru gidiyorum. Arda'dan da izin almadım ama zaten kamuya açık. Halka sesleniyor kendisi. Alt tire Arda Yüce. Yani Yüce. U ile Arda Yüce. Bakayım bakayım. Ya Arda çok alemsin ya. Çok enteresansın gerçekten. Ama artık özellikle şeye girdiğim zaman, Instagram'a girdiğimde ilk önce Arda'nın profiline bakıyorum. Bakayım bugün kime ne söylemiş.

Yani şimdi Arda'nın profilinde bir yazı var. O çok hoşuma gitti. Akıl sağlığımı korumak için yorumları okumuyorum demiş. En doğrusunu yapıyor. Çünkü herkesin böyle, herkesin demeyeyim de bazılarının gerçekten bam teline falan basıyor.

Şey demiş, son 14 günde profilime giren kişi sayısı bunun 1/4'ü bile takip etseydi şimdiye okeydik yani. Ya işte takip edemiyorlar çok, çünkü çok sivri bir dilin var. Korkuyorlardır senden. Ve sevgili Nuray bizlerle birlikte, merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Mersin Taşucu, doğru mu efendim? Sevgili Şeref Köse, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Selina Restaurant konaklamadan selamlar, iyi çalışmalar demiş. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Nasıl Şeref Bey, oralarda havalar? Mersin sıcak olur şimdi, öyle tahmin ediyorum. Ve Mersin Taşucu'na da çok da güzel bir yer ha. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet efendim, bunun dışında +43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı beklemeye devam ediyoruz. Şimdi enteresan bir şey, insanoğlu yaşadığı sürece hep bir şeyleri kaybediyor, sonra buluyor. Allah sevdiği kuluna en sevdiği şeyi kaybettirir, sonra buldururmuş gibi bir söze çok inanıyorum. Çünkü ben birçok şeyimi kaybediyorum, sonra bulduğumda çok seviniyorum. Bu sözün doğruluğuna imza atmış oluyorum sanki. Ama konumuz bugün biraz kaybetmek olsa da farklı bir açıdan bakacağız. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir diye bir sorunun peşine hep birlikte takılacağız. Ve bu sorunun peşine takıldıktan sonra bakalım neler neler olacak programda. Evet, insan en çok neyi kaybettiğinde değişir. Ve bazı kayıplar cebimizden bir şeyi alır. Geçenlerde mesela ben bildiğiniz cüzdanımdan paramı düşürdüm. Ve enteresan bir şey, o anda Sinem videomu çekmese parayı nerede düşürdüğümü bilmeyeceğim ama düşürdüğüm yeri de biliyorum. Ama tabii geri gittik, paradan eser yok. Olmaması da çok doğal ve şöyle dua ettim, inşallah ihtiyacı olan biri bulmuştur. Ya da çocuklar bulmuştur, çok sevinmişlerdir. Ve bazı kayıplarsa içimizden birini götürür. Bir insan her zaman yaş aldıkça büyümüyor. Yani ben bunu her yıl dönümümde hissediyorum. Bazen ne bileyim bir vedadan sonra büyüyoruz, olgunlaşıyoruz, değişiyoruz. Bazen bir hastane koridorunda, bazen bir mezar başında, bazen de bir gün aynaya bakıp vay eskisi gibi değilim bunu fark ettiğimizde. Kimileri güvenini kaybedince değişiyor, kimileri umutlarını, kimileri de nasıl söyleyeyim yıllarca taşıdığı ben böyle biri değilim ya da değildim cümlesini. Belki de hayat bize hep şu soruyu soruyor mu bilmiyorum ama sana ait sandığın şeyler elinden alınırsa geriye kim kalır? Çok enteresan bir soru değil mi? Dün akşam aklıma geldi. Malumunuz dün benim için özel bir gündü. Ve bu özel günlerde ben hep aslında kendimle baş başa olmayı tercih etsem de sevdiklerim beni yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Gerçekten çok güzel bir gün yaşattılar bana. Ama genellikle içime dönmeyi istiyorum. Yani özellikle yıl dönümlerinde. Doğduğunuz gün oturup bir düşünmeniz gereken gün çünkü. Ve bazen deli sorular geliyor aklıma. Hele hele yaş kemale erince, yaş böyle birazcık daha ilerleyince başka başka sorular sormaya başlıyorsunuz. Evet, dün akşam kendime bunu sordum. Sana ait sandığın şeyler elinden alınırsa Özlem Ayral dedim, geriye ne kalır? Hadi bakalım biraz bunun üzerine soralım ve cevapları bekleyelim. İnsan en çok neyi kaybettiğini değişiyor. Sorumuz bu. Biraz düşünün bakalım neler gelecek, neler gelecek. Evet efendim, şimdi sırada güzel bir eser var. Benim çok sevdiğim, zaman zaman sizlerle buluşturduğum ve çok özlediğimi fark ettiğim bir eser. Öncelikle Tamer Günay çiftine, sonrasında birbirine sen ateş ol ben yanayım demeyi başaran tüm birbirini sevenlere, hatta ve hatta birbirini sevmeyenlere bile armağan edesim geldi. Hepimize gelsin.
Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar ablam, nasılsın? Çok iyiyim canım. Sen de iyisindir inşallah. Hoş geldin. Güzel bir gün akşam dilerim. Herkese hayırlı günler. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Gelsin. İki güzel eser sonra kahvemi alacağım. Bugün biraz erken kahve içmek istiyorum. Çok ihtiyacım var. Bu iki güzel eser sırasında ben hiç konuşmayacağım ama siz yazacaksınız. Öyle hayal ediyorum. Kahvemi yapmaya gideceğim. Hep şunu hayal edeceğim. Bakalım kimler yazmış. Bakalım kimlerin mesajları var. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla iki güzel eser sıraya aldı. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir sorusunun peşine takılıyoruz.

0: kahvemi aldım ve geldim. Hemen ilk yudumu alıyorum. Bugün çok ihtiyacım vardı gerçekten. Biraz erken, 10 dakika kadar erken kahvemi yaptım ama olsun. Nasılsa kaptan pilotunuz benim. Ben ne dersem o olur dermişim. Arada sizlerle paylaşıyorum. Rahmetli babamın bir sözü var. Baş ol da istersen soğan baş ol derdi.
1: Sen çay alırsın belki, ben fincanı.
0: Evet, hemen alıyorum, yudum.

Evet, sağlıkla, saatle, huzurla içebileceğimiz ferah kahvelerimiz, şahane tavşan kanı çaylarımız, soğuk buz gibi içimize güzellik katan içeceklerimiz olsun inşallah.

0: Evet, biraz önce şarkıyı da çok beğenmiş sevgili Taner. Ferhat Tunç'un Sen Ateşol Ben Yanayım çalışmasında bir sıfat var. Kahvemi yaparken tabii size söyleyemedim. Ama şimdi söyleyeyim. Haldaş olmak. Haldaş. Haldaş. Yani aynı hali paylaşmak. Ne güzel değil mi? Evet efendim, şöyle bir es veriyoruz. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Arda'yı 3-5 haftadır ben de merak ediyordum. En son Arda'yı bıraktığımız yer, ben zorunla yılan yediriyordum Arda'ya. Ha, benden sonra da bir de Şenol Sunni teneffüs yaptıydı. Sunni teneffüsü nasıl yaptıysa ondan belli Arda'nın sesi çıkmıyordu. İyi, yine geldi, yaşıyormuş.
0: Evet. Ya öyle, biz arada ara veririz, mola veririz. Sevdiklerimizle zaten giden ilişkilerimizin sağlığı orada gizlidir. Her zaman yan yana olamasak da yan yana olduğumuzu hissederiz. Aynı fikri paylaşmasak da yine de orta yolda buluşuruz. Bazen düşünceler çarpışır, bazen kırılırız, bazen kavga ederiz. Ama sevgide önemli olan kriter bence sürdürülebilir ve istikrarlı bir gidişat. Şartlar ne olursa olsun, hareketler ne olursa olsun, belli bir yerde ortayı bulabilmek. Ortayı bulabildiğimiz zaman problem yok. Erdatlı babacığım, aslında orada kopmadı iş. Ondan sonra koptu ama bence hiç önemli değil. Önemli olan birlikte olmak, yine yeniden kavuşmak. Biz zaten hiç ayrılmadık. Programlarda da bugün ne güzel Arda'yı gördük aramızda. Yine yeniden aramızda. Oslo'dur.

Evet sevgili, evinden bir video gelmiş, hemen videoya bakıyorum. Evincim hoş geldin. Vallahi yol videosu. Huu, işte burası benim yolum. Çok güzel. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yola çıkıyorum. Gökyüzünde bulutlar masmavi, iki tarafı ağaçlı. Böyle gidişli gelişli, duble yolları çok sevmiyorum. Böyle gidişli gelişli yolları çok seviyorum. Evin, güzel mesafelerin olsun. Çok güzel. Dur ben bu videoyu sonuna kadar izleyeyim.

0: güzel. Ay, evin şu anda yanındayım. Avrupa'dan sol tarafta çok güzel yemyeşil tarlalar. Burası neresi evin?
1: Ben çayınım, ben soğukta keyif eder gülüşler.
0: Yol çok güzel yalnız.
2: Fotoğraflar anlatır sessizce. Buradayım der herkes.
0: Hemen kahvenden bir

Şerifeciğim. Ceylan bakışlım, hoş geldin. Merhaba ablam, hoş geldin fıstık. Nasılsın gülüm? Çok iyiyim. Kerim'le diş doktorundayız. Dişlerini kontrol edecekler. İnşallah kahveye yetişirim. Kocaman öptük seni. Yetişirsin inşallah. Kerim ya, bu ne yakışıklılık arkadaş. Maşallah, sübhanallah. Şerife de güzel. Ne diyeyim? Allah nazarlardan saklasın. Evet Tamer. İki güzel eser böyle çok iyi gitti değil mi? Ben de tahmin ettim açıkçası. Demetciğim merhaba. Selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam. Ben geldim, öpüyorum seni. Sarılıyorum sana sımsıkı güzellik. Ablam Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısını dinletir misin mümkünse? Sana kulak veren ve bu şarkıyı seven herkese gelsin, tabii ki dinletirim. Ben de seni öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum. Güveni, umudunu, sağlığını, kendini, sevdiğin birini kaybederse. Bir cevap gelmiş sevgili Zuhal'den. Çok da güzel bir cevap. Soruyu tekrar sizlerle buluşturayım. Sorumuzun cevabını da bekliyorum. Başka sorularım da olacak konuya dair. Soruyu, ay ben ne çabuk unutuyorum artık her şeyi. Arkadaşlar ya, Allah Allah. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir. Güvenini, umudunu, sağlığını, kendini, sevdiği birini kaybederse. Pekala Zuhal'cim, böyle bir cevap verdin. O zaman devamı geliyor. Bunları kaybettiği zaman nasıl değişir insan? İnsanda ne olur? Çok güzel bir fotoğrafla taşlandırmış programı. Kahvesi elinde. Oh mis gibi, hepimize afiyet olsun demiş. Hadi alıyorum bir yudum. Karşına oturacağım da seni de görmek istiyorum. Ama bahçe de çok güzel. Yanına oturayım ya. Arada sana da bakarım. İkimize yeter. Evet. Emin'in videosunu görünce valla gidesim geldi de. İnanmayacaksınız değil mi? Cem artık inanıyorsunuzdur. Isparta'da gene hava kapalı. Yayın bitmeden hiçbir yere gidemezsin, izin vermiyorum demiş. Uzak dedin biraz. Ay, Yalçın Emine gidemem zaten. Sizi bırakıp nereye gideyim ya? Videoyu izledim sonuna kadar. Toplandı. Dursun biraz hayat. Ne diyoruz? Bir daha diyoruz. Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş Şenol. Erdatlı'ya da şöyle demiş. Rahat dur diyorum. Ama her gün bir şey. Dün de bir olay çıkarıyordu. Dün de böyle direkten döndük gerçekten. Olaysız bir program istiyorum arkadaşlar. Herkes sakin olsun.

0: benimle bir şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.
1: Evet, zaman zaman hayatımız karman çorman bir hale gelir, hiç anlamayız. Ben programlarda ara ara sizlerle paylaşıyorum. Bir şey, bir böyle bir aksilik başladığı zaman, aksilik demeyeyim de hayatın geliri gideri diyelim. Gerçekten böyle hepsi bir arada gelir. Böyle sağla solla, arkadan, yandan, önden, aşağıdan, yukarıdan ve çok şaşırırsın. Sonra hepsi birden yok olur. Ya niye böyle ara ara gelmedi, sıra sıra gelmedi, böyle birazcık nefes alma fırsatı tanımadı deriz. Ama hayatın kaidesi ne yazık ki böyledir. Dikkat edin hayatınıza. Şöyle bir dönüp bakın. Gerçekten geldi mi hepsi bir arada gelir. Sonra gitti mi hepsi bir arada gider. Ama işin galiba en tuhaf tarafı şu. Bir olay olur mesela, geçer gider ama zihin onu bırakmaz. Zihnin böyle bir işleme şekli var. Defalarca oynatır kafasında. Farklı sonlar yazar, keşkelerle yeniden kurar falan filan. Evet, şimdi ben diye başlıyorsunuz. Ben nokta nokta koyuyorum. Bu nokta noktalı yeri dolduruyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben nokta nokta kaybettikten sonra başka biri oldum. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumadığımı hatırlatayım. Ben nokta nokta, nokta noktayı siz dolduruyorsunuz. Kaybettikten sonra başka biri oldum.

0: Taner şöyle bir dakika yanlış yerdeyim. Onur'un mesajını atlayıverdim. Onur demek ki önce senin mesajını görmem gerekiyormuş. Neden böyle oluyor ablam? O durumdayım. O zaman dinlemeye devam et. Neden böyle oluyor? Aslına bakarsan Onur, dur bu soruya biraz sonra cevap vereyim. Yani aklımda şu anda da şöyle bir Tamer'e dönüş yapmak istiyorum. Hemen sana döneceğim. Tamer demiş ki insan aklını kaybedince değişir. Peki Tamer'cim sana bir soru soruyorum. İnsan gerçekten aklını mı kaybeder? Yoksa bazen sadece uzun süre taşıdığı yüklerin altında kendini mi kaybeder?
1: Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.
2: Oye mami, sabes que me estoy volviendo loco por ti.
3: Levanta la mano, chacha.
0: Evet, bir olay yaşarsınız, çok canınız sıkılır ya da bir şey kaybedersiniz. Gerçekten hayatınızda inanılmaz bir duygu karmaşası içindesinizdir. Çıkış yolu bulamıyorsunuzdur. Sonra o olay birdenbire geçer, geride kalır ama siz düşünmeye devam edersiniz. Sonra başlarsınız, zihnin yapısı budur. O yaşadığınızı defalarca kafanızda oynatırsınız, senaryolar yazarsınız. Efendim farklı sonlar, keşkeler, falanlar, filanlar. Çünkü gerçekten de beyin yapımız buna çok müsait. Ama şöyle de bir şansımız var. Kontrol aslında bizde. Ve insan en büyük yorgunluğu ne zaman yaşıyor biliyor musunuz? Tecrübeyle sabit arkadaşlar. Yaşadıkları falan değil. Yaşadıklarını sürekli düşünmesinde saklı o yorgunluk. Sürekli düşünüyorsunuz. Haklısınız da tamam. Yani düşünmeden de olmaz ki. Düşünüyorum öyleyse varım demiş filozoflardan birisi. Yetmemiş Rodin'in heykelini ruh sağlığı Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi'nin bahçesine dikmişler. Özellikle oraya dikmişler. Yani orada şöyle bir mesaj var. Düşünüyorsun öyleyse varsın da çok da düşünme. Peki bunun psikolojide karşılığı ne? Arkadaşlar korkmayın, bu çok normal, çok doğal bir şey. Çünkü efendim beyin gerçek bir tehlikeyle sadece hatırlanan bir tehlike arasında her zaman net bir ayrım yapamıyor. Beyin öyle çok da akıllı bir organ değil aslına bakarsanız. Akıllı olan sizsiniz. Tamer'in dediği gibi aklınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Beyin bunun arasındaki farkı bulamadığı için kafası karışıyor. İşte tam da bu yüzden geçmişte yaşanan ya da dün yaşanan ya da birkaç saat önce yaşanan bir kırgınlık ya da bir olay ya da sizi sarsan bir şey yıllar sonra hatırlandığında bile kalp hızlanıyor, eller terliyor ve boğaz düğümleniyor. Bende niye olmuyor? Programın en başında şöyle bir soru sormuştum. Hatırlayanlar vardır. Program baştan beri dinleyenler hatırlarlar. O soruyla başladım. Aslında o soru birazcık buralara dayanıyordu. Umursamaz olmak iyi bir şey mi arkadaşlar? Mesela benim böyle bir yapım var. Ve sevdiğim insanlar, etrafımdaki insanlar bu yapımı da çok sevmiyorlar. İşine, ben çok seviyorum bu yapımı ama onlar sevmiyorlar. Ya ne kadar umursamazsın. Bu boş vermişlik falan değil. Bu bir kalkan. Şimdi Onur gelelim sana. Söylediğim şeyler direkt senin soruna cevap değildi belki ama bir de şey demişsin. Kalbimi okuyorsun abla. Ablam ben hepinizin kalbini okuyorum. Her birinizin bulunduğu yerlere ve kalplerinize ve zihinlerinize çip yerleştirdim arkadaşlar. Dikkatli olun dermiş. Ya şimdi bu herkeste olan bir şey Onur ama bak beyni yöneten biziz biz. Ben sadece bir oyundan bahsediyorum. Sık sık size ne olur bunu oynayın diyorum. Özellikle hafif baş ağrıları, işte hafif ağrılarda bu oyunu oynayın diyorum. Büyük yas dönemleri, büyük matemlerden, büyük felaketlerden bahsetmiyorum. O ayrı. Böyle gerçekten ruhunuzu daraltan bir şey olduğunda, beyni yönetmek istiyorsanız, beyne göndereceğiniz emirler çok önemli. Azıcık rol yapacaksınız. Azıcık. Yani yok ya, bir şey olmadı. İyiyim ben. Gayet iyiyim. Çok iyiyim. Bak beyni nasıl kandırıyorsunuz. Bir süre sonra beyin buna kanıyor. Gerçek zannediyor. Evet, bir soru geldi. Hadi bakalım. Sizden gelsin cevaplar. Hep benden mi gelecek? Değer vermek suç mu arkadaşlar? Birine değer vermek suç mu? Ben bu soruya döneceğim. Ben de çok açık net cevapları var. Onur. Gerçekten. Güven bana. Çünkü dedik ya, yaş kemale erdi artık. Çok şey yaşadık. Serap. Aldım kahvemi elime. Bal ablam, keyifli yayınların olsun. Olsun ya. Çok güzel. Kahve eşliğinde Özlem Ayral dinlemek çok huzur veriyor. Ahmet Kaya çalışmasına ben de talipliyim. Aa, dur hemen hazırlayayım konuşurken. Bak şimdi Doruklara. Evet, Doruklara sevdalandım. Alalım Serdar Ortaç'ın arkasına da ne yakışır. Yakıştırırız efendim biz. Biz her şeyi yakıştırırız. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Seni kocaman öptüm. Seni. Bal küpüm. Ben de seni öpüyorum. Seni. Alıyorum bir yudum daha.

0: Ve daha sessiz, daha temkinli, daha kırılgan ya da tam tersine daha dirençli ve olgun biri olabilirsin. Şimdi bu cevap kimden gelmiş? Direkt sevgili Zuhal'e sorusunu sormuştum. İnsan neyi kaybettiğinde değişir demiştim. O da güvenini, umudunu, sağlığını, kendini, sevdiği birini kaybeder diye cevap vermişti. Sonra ona bir soru daha sordum. Dedim ki, peki nasıl bir değişiklik olur insanda dedim. Ve daha sessiz, daha temkinli, daha kırılgan ya da tam tersine daha dirençli ve olgun biri. Cevap çok güzeldi. Emine Sultan demiş ki, ben güvenimi kaybettim, sonra deli oldum. Hiç kimseye güvenmiyorum. Artık sevdiklerimi ihmal ettim. Artı sevdiklerimi ihmal ettim. Ne kendime faydam ne de başka birine faydam kaldı. Böyle mi değiştin yani? Evet arkadaşlar, bu dünyada galiba bize en çok sallayan şey güven ve değer verdiğimiz insanların bizi hayal kırıklığına uğratması. Bu güzel bir şey, biliyor musunuz? Size iyi bir haberim var. Deli olmana gerek yok. Emine Sultan, topla kendini, sevdiklerini de ihmal etme. Güven olmadan hayatın tadı çıkmaz. Ya o sizi üzen, o çok değer verdiğiniz ve sonrasında of ya ben buna çok değer verdim ama ya yo bu muydu arkadaş ya? Bunu mu yaşayacaktım ben falan gibi sorularla karşılaşıyorsanız iyi bir şey yaşıyorsunuz. Benden size güzel haber. Size bir şey öğretiyorlar. Size çok iyi bir şey öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bilmem kaç yerde geçer insanın nankörlüğüyle ilgili ayeti kerimeler. İnsanoğlunun yapısında var arkadaşlar. Bunu bir kabullenin önce.
1: Buralarda sensiz olmak çok.
0: Şimdi efendim, bir gün bir masanın etrafında oturduk. Birkaç arkadaş, 4-5 arkadaş seneler önce. Ben bir soru sordum. Aynen size sorduğum gibi. Bunu çok sık yapıyorum. Dedim ki, bu dünyada dedim, her şeyinizi güvenebileceğiniz, paranızı, pulunuzu, sevdiklerinizi, eşyalarınızı, evinizi, işte aklınıza gelen her şeyi emanet edebileceğiniz bir kişi var mı hayatınızda dedim. Bir isim verir misiniz dedim. İnanılmaz bir şey ama masada isim veren tek bendim. Ve benim orada ismini verdiğim insanlar vardı. Ama onlar benim ismimi vermediler mesela. Bir tanesi dedi ki, mesela ben güvenirim ama dedi, işte paramı falancıya güvenirim. İşte sevdiklerimi filancaya, herkese ayrı ayrı güveniyor. Var mı böyle bir şey? Ya şimdi birine çok güvendim. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Hiç önemsemem. Önemsemeyin arkadaşlar. Siz verdiğiniz değeri biliyorsunuz, verdiğiniz emeği biliyorsunuz. Verdiğiniz her şeyi biliyorsunuz. Şimdi yeryüzünün her yerinde kötü, dünyanın öte tarafına da gitseniz kötü, burada da kötü. Ama ya iyi insan? Karşıma çıktın senden, senle her şeyden zevk aldım. İyi haber dedim ya, çok değer verdiğiniz insanların sizi hayal kırıklığına uğrattığı an itibariyle artık ayırmayı öğreniyorsunuz. Başka türlü öğrenemezsiniz ki. Kimlere değer vereceğinizi, kimlere değer vermemeniz gerektiğini öğrendiğiniz bir sınavdasınız. O yüzden üzülmeyin. Beni bile bile üzdün çok. Ben acımı Nesrin'cim merhaba. Elini tutmayı sevdim. Selam ablam, hayırlı günler, kolaylıklar dilerim, sevgilerim ne demişsin? Çok öpüyorum seni. Ve sağlığım bozulduktan sonra bambaşka biri oldum. Al. Neyi kaybettikten sonra insan değişir dedim. Evinden gelen cevap. Sağlığım bozulduktan sonra bambaşka biri oldum. 40 yaşından sonra 360 derece değişti hayatım. Bu halime de çok şükür. Bol bol tevekkül etmeyi öğrendim. Sağlığın ne büyük bir nimet olduğunu öğretti bana. Aynı zamanda tefekkürüm arttı. Ablam! Efendim Bedia? Açtım kapıyı, gir içeri. Önce bir sarılalım hadi. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin, nasılsın? Bugün yayına kısa katılabileceğim. Ortopedide doktor terminim var. Tabii sizin tabirinizle. Sol dirseğim iltihaplandı. Ona tedavi uygulayacaklar. Kısa sürüyor ama bayağı da canım yanıyor. Korkarak gideceğim. Gitmeden selam vermek istedim. Hala burada mısın? Ne demiş atalarımız? Korkunun ecele faydası yok. Ah, ne korkular atlattım. Korkarak gittiğim diş operasyonlarım geldi aklıma. Geçiyor ama. Geçiyor. Sana ve dinleyici arkadaşlara mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Yayın sonuna yetişirsem gelirim gene. Gel gene, bekliyorum.

Ve Gülşadiyeciğim merhaba. Bendeniz de geldi, hoş geldin, sefalar getirdin, teşekkür ediyorum. Zaman ne çabuk geçmiş. Neyse geldim, kahvemi de alayım, bahçeye çıkayım. Hadi al kahveni, çık bahçeye, sonra bana bir fotoğraf gönder. Kahvem çok daha. Konu ne, soru nedir? İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir. Derya'cığım merhaba, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldin, çok öpüyorum seni.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Evet efendim, çok özür diliyorum. Böyle biraz geç anonsa girdim ama böyle bazen bizim gibi çok konuşan insanların öksürük krizleri falan oluyor. Hakkınızı helal eyleyin. Şimdi bir hastanenin yaşlı bakım servisinde çalışan hemşirelerden biri yıllar boyunca yüzlerce insanın son günlerine tanıklık etmişti. Zamanla fark ettiği bir şey vardı. İnsanlar ölmeden önce evlerini, arabalarını, paralarını, makamlarını pek anmıyordu. Hatta çoğu sahip olduklarını geride bırakmanın şaşırtıcı derecede kolay olduğunu söylüyordu. Ama bir gün 90 yaşlarında bir adamın sözleri onu uzun süre düşündürdü. Adam pencerenin önünde oturuyor, dışarıdaki ağaçlara bakıyor. Hemşire yanına gelip sordu. Hayatınız boyunca en çok neyi kaybettiğinize değiştiniz? Adam uzun süre sustu, sonra yavaşça gülümsedi. Gençken babamı kaybettim, çok ağladım ama hayat devam etti. Sonra işimi kaybettim, yeniden çalıştım. Eşimi kaybettim, içimde büyük bir boşluk açıldı ama yine de yaşamayı öğrendim. Bir süre daha sustu adam. Fakat beni gerçekten değiştiren bunların hiçbiri değildi. Hemşire merakla yaklaştı. Peki neydi? Adam gözlerini camdan ayırmadan cevap verdi. Bir gün fark ettim ki yıllardır ertelediğim şeyler yüzünden kendimi kaybetmişim. Ne demek istiyorsunuz? Çocuklarımla oynayacağım günleri iş için erteledim. Sevdiklerime söylemek istediğim sözleri uygun zamanı bekleyerek erteledim. Gitmek istediğim yerlere bir gün nasıl olsa giderim dedim. Mutlu olmak için şartların değişmesini bekledim. Sonra adam derin bir nefes aldı. Sonra anladım ki insan en çok bir insanı kaybettiğinde değil, yaşayabileceği bir hayatı kaybettiğinde değişiyor. Hemşire o gün şunu not etti. İnsan bazen annesini, babasını, eşini, dostunu kaybeder ve yine ayağa kalkabilir. Ama bir gün dönüp baktığında kendi hayatının seyircisi olduğunu fark ederse, işte o kayıp çok daha derindir. Çünkü başkalarını yeniden bulmak mümkündür ama yaşanmamış yılları geri çağırmak mümkün değildir. İşte belki de bu yüzden sorunun cevabı herkeste farklı. Kimisi için güven, kimisi için sağlık, kimisi için anne ama belki de en evrensel cevap şu. Yani en universal cevap şu. İnsan en çok artık geri gelmeyeceğini anladığı zamanı kaybettiğinde değişiyor. Yani bu benim fikrim tabii. Hikayeyi de bunun üzerine kurguladım. Evet efendim, devam ediyoruz. İnsanı uyarırsın, uyardığın halde istemediğin halde neden savaş içerisine girer? Onur'dan gelmiş bu soru. Bugün çok güzel sorular da geliyor. Aa maşallah. Onur, bu konuda şunu söyleyebilirim. Biriyle böyle bir savaş haline girmek çok doğru gelmiyor bana. Yani tecrübem gereği. Mesela bir konuda birini uyarıyorsun, ikinci uyarını yapıyorsun. Baktın ki bir şey değişmiyor, bir mola vermek gerekiyor, bir ara vermek gerekiyor, birazcık vazgeçmek, biraz geri safa geçmek gerekiyor. Yani her zaman hücumda olmak doğru bir şey değil. Bir böyle savunmaya geçiyor ya karşı taraf, yani ciddi savunmaya geçiyor. Yani bu bir strateji aslında. Hayat bir strateji. Eğer o stratejiyi doğru kurarsanız inanın ne siz üzülürsünüz ne karşı taraf üzülür. Mesela biriyle bir konu, bir uyarı hakkında savaşırken onun niye savunmaya geçtiğini anlamak lazım. Bir de şunu çok sık yapıyoruz, ben programlarda da çok sık sizlerle paylaşıyorum. Birine bir şey söylerken aynı şeyi söyleyip farklı şekillerde söylendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Söyleme şekliniz de çok önemli. Onu savaşabileceği şekle ya da savunmaya geçirebileceği şekle söylediğiniz her cümle kabul edecekse de etmez arkadaşlar. Karşı taraf beni uyarırken dikkatli olmalı. Yani seçeceği kelimelere dikkat etmeli. Kelime bu savaşın, eğer bir savaşsa bu, Onur'un dediği gibi, bu savaşın topu, tüfeği, mermisi. Yani silahı.
kelimeleri çok iyi kullanmanız lazım. Üslubunuzu çok iyi belirlemeniz lazım. Bir konuda bir uyarı yapacaksınız. Bunu yapma. Bak bu doğru bir şey değil. Demek doğru bir şey değil. Bunu başka türlü söylemeniz gerekiyor. Üslubunuzu başka türlü ayarlamanız gerekiyor. Onun savunmaya geçmesine gerek kalmadan, ya bak bir şey söyleyeceğim. Acaba şöyle yapsak daha mı iyi olur? Acaba şöyle düşünsen daha mı farklı sonuca ulaşırız? Ne bileyim, ben böyle düşünüyorum ama ben de haklı olmayabilirim. Ben de hatalı olabilirim. Yani karşı tarafa bir alan açmak lazım diye düşünüyorum. Onur, bilmiyorum ne kadar haklıyım ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle yaptım ve ben çok başarılı oldum. Sana da tavsiye ediyorum. Ve şarkı için Demet teşekkürlerini iletmiş. Esin'cim merhaba. Aa, eve doğru yürüyor Esin. Hello ablacığım, selam ve sevgiler dinleyen herkese. Güzel günler dilerim. Çok öpüyorum. İyi yayınlar ablacığım. Eve de az yolun kaldı sanki. Bak aşağıda eve gidiyorum ve kahvemi yapıyorum hemencik. Tamam, çok kahvem var. Çok var mı? Evet var var. Epey var. Beriacığım çok öpüyorum seni. Ve çocuklarımı anneme bırakırdım. Gerisini de şu an gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sağlığımı abla. O hastane odasında sabah ne kadar zor oluyormuş. Evet, bazı şeyler neyi kaybettiğinizde değişiyorsunuz ya da insan neyi kaybettiğinde değişiyor. Sağlık aslında, sağlık ve güven en başta gelen etkenlerden bir tanesi. Gerçekten öyle. Şimdi cevap, aklındakiyle kalbindeki bir değilse aklını kaybedersin abla. Duyguları değişmez kılan beyin ve kalbin uyumudur. Çok güzeldi. Çok iyi bir cevap değil mi? Aklındakiyle kalbindeki bir değilse aklını kaybedersin. Genellikle bir olmuyor. Tamam, ne olacak şimdi? Akıl başka diyor. Yapma. Kalp diyor ki yap. Yaşama. Sonra kalp diyor ki yaşa. Aklıma, abla aklıma damar şarkıları getirdim. Bugün ne oluyor? Bilmem valla, benim şarkılarım güzel aslında ama... Hüseyin Ay, Yıldızlar Tutuşabilir. Hiç dinlemedim, hiç duymadım. İlk defa bu isimle de karşılaşıyorum. Tamam. Bir hazırlamam lazım. Ama bana hatırlat unutursan, tamam mı? Emrah, hoş geldin. Nerede başlamış? Yukarıda mesajlar var şimdi. Benden önceki programcımın, Ali Hocam'ın mesajlarını diyorum ama okumayayım, ne olur ne olmaz. Varmış ama bin yok. Bu şehirde beni koparmak istiyor özlemlerimden. Çok güzel bir eser. Aa evet. Çok güzel. İyi seyirler hocam. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Benim de öyle Emrah ya. Hikayenin temeline de onu yerleştirmişim. Kurguyu yaparken fark ettin değil mi? Aynen senin gibi düşünüyorum. Yaşadıklarımdan, yaptıklarımdan, hem de yani başkalarını çok rahatsız eden, beni de yaşarken çok rahatsız eden ama bugün hiçbirinden pişman olmadığım bir hayatım var. Ama hala yapamadıklarım da aklım. Çok doğru. Evet, Gülşadiye'den fotoğraf geldi. Aa, çok güzel bir bahçesi var bu arada. Şimdi alıyorum Gülşadiye'cim bir yudum. Sizle kahve içmek çok güzel bir şey ya. Ve sonra demiş ki afiyet olsun dedikten sonra, afiyet olsun canım. Güveni ve en çok değer verdiğim kişilerden aldığım darbelerden sonra değiştim. Ama geç kalmışım değişmek için. Yok. Hayatta hiçbir şeye geç kalmıyoruz Gülşadiye. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum ama... bu hayat devam ettiği sürece bizim için... Hayat kredimiz var olduğu sürece... Biz öğrenmeye, kırılmaya, değişmeye, büyümeye... Devam edeceğiz. Son nefesimize kadar.

Taner, sana bir soru gelmiş. Onur'dan gelmiş soru. Demiş ki, Taner ya, akıl ve kalple hareket edersen ne olur? Ya bir şey söyleyeceğim. Ne zaman akıl ve kalp böyle birbiriyle sarmaş dolaş? Ah be kanka ya. Aynen senin gibi düşünüyorum dedi ki acaba. Var mı öyle bir an? Var var, benim hayatımda çok var. Taner, bu soru sana sorulmuş. Taner ya, akıl ve kalple hareket edersen ne olur? Hadi Taner, cevap bekliyoruz.

0: Esin ya, bulutlara bakar mısın? Ne kadar güzel. Ya kahve de çok güzel. Bu arada terasınız harika. Ama benim yine gözüm bulutlarda. Hadi alıyorum bir yudum. Eve geçti, kahvesini yaptı. Afiyet olsun hepimize. Oh, valla mis gibi olmuş. Bu arada Onur'un sorusuna cevap var. Sevgili Arda'dan sesli mesajımız var. Ayşe'den sesli mesajımız var. Döneceğim buralara. Konu kopmasın diye böyle biraz mesaj atlıyorum. Onur'a cevap vereyim demiş sevgili Tamer. Aklının almadığını kalbine, kalbinin almadığını aklına sokamazsın zaten.
1: Yalan olmak bilmiyor.
0: Çok iyiydi değil mi?
1: Vazgeçmek bilmiyor.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim Tamer. İtiraf edeyim. Böyle kaçlı yaşlardaydım bilmiyorum. Bayağı bir gençtim. Aklımın almadığını kalbime sokmaya çalıştım yani. Uzunca bir süre. Ama olmadı gerçekten.

0: Ve Gülşah diye demiş ki aynen öyle, son ana kadar birçok şeyler görüp öğreneceğiz. İnsan öğrendikçe güçleniyor, bunu fark ettim. Bu çok önemli bir farkındalık, biliyor musunuz? Hakikaten hani öğrenmeye hep meraklıyızdır aslında. İnsanın doğasında, yapısında, yaratılışında vardır öğrenme merakı. Ama nedense şeyi fark etmeyiz. Öğrendikçe güçlendiğimizi birazcık ilerleyen dönemlerde fark ederiz. Çok doğru bir cümleydi. Öpüyorum seni. Herkese şimdiden iyi akşamlar diliyorum demiş Gülşen diye. Ben de seni çok öpüyorum.
1: Düştü sürükleniyor. Aşkın mevsimi yok.
0: Oh, dondurmalar elinizde. Ne ara? Dişçideydiniz en son sizi bıraktığımda. Abla kız, ben part 2'ye geçtim. Eymen'in kalbi kırılmış. Oğluşumun kalbini sarıyorum. Bak ya.
1: Yalan olmak bilmiyor.
0: Sen bir yudum al, ben de dondurmamdan alayım. Hadi. Tamam. Hala yiyorsunuz değil mi dondurma? Aldım bir yudum.
1: Lanet bu gönül, müebbet bu gönül.
0: Evet, bu arada teşekkürlerini iletmiş Onur Tamer'e. Ben hep şeyi düşünüyorum. Ne olursa olsun şartlar, ne olursunuz, kalbiniz ve aklınız böyle bir arada kol kola olsun. Yani birinden birini ihmal etmeyin. Biri biraz öne geçmesin, bir adım bile öne geçmesin. Böyle mümkünse, başarırsınız, isterseniz oluyor, böyle yan yana yürüsünler. O zaman hem daha az hayal kırıklığı yaşarsınız, hem daha az hasar alırsınız. Bir de arkadaşlar, değerli dostlar, eğer söz konusu sevdiğiniz birisi ise, ben savaş kelimesini çok sevmiyorum. Savaşmıyorsunuz ya. Aksine, yani birlikte olmanın yollarını arıyorsunuz. Tamamdır. Şerife, afiyet olsun. Evet, Emrah'tan gelen bir mesaj var. Parayı cüzdanına, aklını başına, aşkını gönlüne koy. Yerlerini karıştırma. Cüzdanda cüzdan da lazım, akıl da lazım, cüzdan da lazım. Evet, bak cüzdanı iki kere yazmış yalnız. Parayı cüzdanına, aklını başına, aşkını gönlüne koy. Evet, mesela Onur demiş ki kalp ağır bastı. Genellikle öyle gibi olur da hayır. Bak tamamen ağır bassaydı, yok bak gönderdiğim fotoğraf akılla birlikte yürüyor. Yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Bu arada aferin Onur. Kalbinizi ihmal etmeyin. Ama aklınız da başınızda olsun. Çok iyiydi ya. Çok güzeldi.
1: Gönül yalan bilmiyor.
0: Hadi bakalım Onur. Sonucu bekliyorum senden. Skoru bekliyorum. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Sesli mesajlarımız var. Ayşe'den ve Arda'dan geldi sesli mesajlarımız. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir diye bir soruyla bugün başladık. Sonra aslına bakarsanız bu soruya geçmeden önce bu soruya hazırlık olsun diye şöyle bir soru sormuştum. Umursamaz olmak iyi bir şey mi? Alttan almak ne demek? Onur, kızdırma beni. Mesela yok böyle bir şey ya. Alttan almak değil o. Kalbini almak. Ya o cümleyi sevmiyorum. Alttan aldım ben onu. Ya hayır, kimse kimseyi alttan almak zorunda değil. Mevsim yok.

0: Evet, doğrusunu okuyalım o zaman Emrah. Parayı cüzdanına, aklını başına, aşkını gönlüne koy, yerlerini karıştırma. Cüzdan da lazım, akıl da lazım, aşk da lazım.
1: Yanmışım ben canım.
0: Nazlıcığım merhaba.
1: Yanmışım gözlerim.
0: Ya seni görünce şu şarkı geldi aklıma. Dur, sesli mesajlarımız da var. Onlara da döneceğim. Bir dakika. Bu şarkıyı da vereceğim de. Birden Nazlı'yı görünce dinleyesim geldi. Kusura bakmayın. Canım özlemim. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Merhaba, merhaba. Elazığ'dan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Öpücükler yolluyorum güzel papatyam. Bu arada geçmiş doğum günün kutlu olsun. Bundan sonraki yaşın sağlık, huzur ve daha nice başarılar getirsin. Seni seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Ben hep şöyle düşünüyorum Nazlı. Hayat bir bütünden ibaret. Hepimiz ama hepimiz, dünya üzerindeki herkesin üstelik, çok ütopik bir düşünce gibi gelse de benim aklıma çok yatıyor. Herkes birbirine bir şekilde bağlı. Bir şeyle bağlı. Ve hayatta asla tesadüf diye bir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey ama her şey tam tıkırında. Nazlıcığım sen de iyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Sen de iyi ki doğmuşsun. Nice yıllarımız olsun inşallah.

0: Evet, şarkıyı istedim ama şarkıyı vereceğim bir dakika. Evet, Ardacığım, söz sende.
1: Valla o kadar çok pişmanlığım var ki Özlem abla. Yaşadığım her şeyden o kadar çok pişmanım ki. Hele ki hayatımın son 11 yılından o kadar çok pişmanım. Yani 34 yaşındayım. Nasıl 34 yaşımına geldim hiç bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yani 24-25 yaşında
0: Ben
1: kaldım ben
0: de.
1: açıkçası.
0: Ben
1: Bir
0: de.
1: şekilde hayatına birini almak, bütünüyle ona teslim olmak ve geriye bakmamak

0: insana bir şekilde farkında olmadan yıllara mal oluyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Galiba hep söylüyorsun ya, dolu dolu yaşamak ve yaşadığının farkında olman.
1: Evet.
0: Onu yapamadım. O da bana 11 yıla mal oldu. Bugün bakıyorum sıfıra sıfır, elde var sıfır. İşin garip tarafı da artık eski ben olamıyorum. Çünkü eski beni hatırlayamıyorum bile yani.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ya, valla en
1: Değişik.
0: büyük pişmanlıklarımdan birisi o.
1: Gerçekten.
0: Ne bileyim.
1: Ama Arda,
0: Bu yani.
1: sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de bir 11 yıl kaybım var, biliyor musun? Aynen 11 yıl. Ve bazen belli bir yaşa geldikten sonra ben de çok üzülmüştüm. Yani o yılları neden kaybettim? Niçin kaybettiğim çok belli. Niye böyle bir şey yaptım falan diye düşünmüştüm. Ama sonra o 11 yılın içerisinde ben farkına varmadan birçok şeyi öğrenmişim. Bunun farkına vardım. Ve bu bana çok keyif verdi bir süre sonra. Ama tabii bunu çok ilerleyen yaşlarda tespit edebiliyoruz. Yani bir gün inşallah sen de aynen bu söylediğimi söyleyeceksin. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü neredeyse aynı yaşlarda aynı kayıpları verdiğimizi düşünüyoruz.

Ben şey diyeceğim, ne kadar içini ferahlatır bilmiyorum ama iyi ki sen sensin. İyi ki varsın. Ben seni iyi ki tanımışım mesela. İyi ki varsın.

Hadi be, tadına doyulmayan şarkılardan gerçekten de öyle. Sen de benim iyi kimsin abla, laf olsun diye demiyorum. Biliyorum sen laf olsun diye demezsin zaten Arda. Valla ben de laf olsun diye demiyorum. Bazen beni çok kızdırıyorsun, gerçekten kızıyorum. Ama hayatımda çok nadirdir bu kadar kızdığım ve bu kadar hayatımda tutabildiğim. Çünkü bir tarafın o kadar düzgün, o kadar iyi ki ben o tarafına tavım. Hayatımda iyi kim dediğim belki 2-3 kişiden birisisin. Seninle real tanışmak ya da tanışmamak umurumda değil. Mevzu zaten o değil. Senin kalbini hissediyorum. Bu da bana huzur veriyor. Beni düşündüğünü, belki dualarında olduğunu hissediyorum. Bu bana huzur veriyor. Benden bir çıkarın yok. Para vermiyorum. Mal mülk vermiyorum. Ona rağmen varsın ve varlığını hissettiriyorsun. Hissediyorum. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ağlatma beni şimdi Arda. Bir ömür böyle geçse de. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen insanları sevmiyorsun da. Ben bilmiyorum da herkese sevecek bir taraf bulabiliyorum. Bazılarına daha çok buluyorum ama. Sen onlardansın.

0: Şöyle bir sesli mesajımız var. Evet Ispartalı Ayşe, söz sende.
1: Selamlar ablacığım. Şimdi bir kahve çekiyorum hemen. Kulağım sende, gönlüm de sende.
0: Hemen.
1: Hani demiştin ya, hani hangi nokta noktadan sonra hayat sana neyi öğretti ve nasıl oldu?
0: He.
1: Benim de insanlar olan güvenimi kaybettikten sonra yolumu biraz değiştirme yöntemi. Yani biraz daha insanlarla uzaklaşma ve artık insanlara çok güvenmemeyi öğrendim. Herkesi kendim gibi görmemeyi öğrendim. Hani bir de hastanedeki hemşire, yaşlı kadınla konuştuktan sonra işte anlattıklarını dinledim. Ben de onu 30'lu yaşlarımda daha farklı düşünüyordum hayatı. Şimdi 40'lı yaşlarımda diyorum ki
0: hep
1: diyorum,
0: öyle.
1: Şuradan 15 yıl daha mesela belki izne gidebileceğim. İşte valizimi taşıyabileceğim. Belki o gücüm artık ileride olmayacak.
0: Evet,
1: belki şu an iki kırdığım yumurtadan aldığım lezzeti ileriki dönemde alamayacağım.
0: Kesinlikle
1: korkusu
0: öyle.
1: Başlıyor insana bir yerden sonra.
0: Öyle.
1: Bu yüzden her an mutlu ve olumlu yaşamaya çalışıyorsun. Pozitif olmaya çalışıyorsun. Bu kimilerine göre seni böyle farklı kılabilir. Hani seni böyle aman bu kadında nasıl veya şöyle değil. Aslında öyle düşünenler düşünsün. Varsın öyle düşünsünler.
0: Öyle
1: düşünsünler. Biz olduğumuz gibi yaşayalım. Olduğumuz gibi mutlu olalım.
0: Vallahi şu sözü çok seviyorum Ayşe. Delidir ne yapsa yeridir. Biraz böyle delilik size etiket olarak yapışınca ne söylerseniz söyleyin nasıl olsa o öyledir deniyor. Çünkü ben bunu bizzat yaşayanlardanım. Efendim yaşadığınız her an çok özel, çok kıymetli. Zaman geri getirilemeyen bir süreç. Ve çok enteresan bir şey. Mesela çok hızlı geçiyor. Tamam, evet hızlı geçiyor. Hızlı geçecek. Ve bir gün bu sahneden ineceğiz. Ya da perde kapanacak. Perdenin arkasında kalacağız. Şimdi düşünüyorum da bugün kıymet verdiğiniz işte neler vardır hayatınızda? Sizi baz alarak konuşmuyorum. Mesela çevremde görüyorum. Aman işte evim küçük geliyor. Biraz daha büyük bir eve taşınayım. Daha biraz daha eşyaları değiştireyim. Arabamın modeli eskidi, biraz daha iyi bir arabaya geçeyim. Telefonum modeli eskidi. Şimdi çok güzel teknolojik yeni modeller var, onu alayım. Şimdi böyle böyle gidiyor. Bunları alabilmek ya da bu ivmeye ulaşabilmek için biraz daha çok çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Az yaşamak, çok çalışmak. Tamam, çalışın efendim. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Hepimiz çalışıyoruz. Ama velakin bunun ölçüsünü bilemeyen insanlarla artık aynı evreni paylaşıyoruz. Bu birazcık beni geriyor açıkçası. Çünkü etrafımda herkes öyle olunca ben kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Ama sonra fark ettim ki tuhaf olmak da güzel bir şey ya. Umursamamak istiyorum. Stres olmaz. Hayatta kalbin az atar. Daha çok yaşarsın. Ay ay ay ay ay ay ay. Kalbimizde, aklımızda bize ait ne yapıyorsak hayatta bize çok şey katıyor. O yüzden çok da takılmamak gerek benim düşüncem. Esin, aynen öyle. Çok sorgulamak mutsuzluk getiriyor. Geçmişte yaptıklarımız ya da yapamadıklarımızın şu an ile alakası yok. Şu andayız, anı yaşıyoruz. Hayat bu kadar sade aslında. Evet, yani işin aslında en püf noktası, en çok püf noktası şu. Hayat bu kadar sade. Niye detaylandırıyoruz? Niye çok zorluyoruz her şeyi? Yürümeyeni bırak arkadaş, yürümesin. Görmeyeni bırak, görmesin. Sen görmek istiyorsan gör. Ama o seni görmüyorsa, yani Arda'nın bir paylaşımı vardı, o geldi aklıma. Facebook'ta karşıma çıktı hatta. Biraz önce Instagram'da da gördüm. Sana cevap vermiyorsa, ya tamam, sen de ilgilenme yani. Seninle ilgilenmeyenle ilgilenme. Bu dünyanın sonu değil ki. Değil mi? Bu arada şu Hüseyin Ay Yıldızlar Tutuşabilir. Şu şarkıyı bir hazırlayayım hemen. Ben şu şarkıyı da çok seviyorum. Biraz melankolik bir şarkı bu. Şimdi sıradaki. Oldukça da böyle bir dibe çeken bir şarkı. Ama arkadaş, Bendeniz'le Serkan Kaya'nın sesi bu kadar mı yakışır?

Yani şimdi tam burada of lane of diyesi geliyor insanın. Valla bu şarkıları çok severek dinliyorum bazılarını. Ama hani çok hüzünlü ya. Ama çok güzel bir

Ya dur, şarkıyı dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. Bir şey aklıma geldi. Şimdi bir şarkının hüzünlü olup sizi dibe çekmesi için içinde yaşanmışlıklar vesaire vesaire bir sürü şey olabilir. Ama mesela bu şarkıyı neden çok seviyorum biliyor musunuz? Demek ki bir şarkının size hatırlattıkları da çok önemli. Ben bu şarkıyı ilk defa Datça'da Mehlika'nın Kulakları Çınlasın çok sevdiğim üniversiteden bir arkadaşım Datça'da yaşıyor. Ve ben 3 senede bir de olsa bazen senede bir Datça'ya giderim, çok da severim. İlk gittiğimde Datça'ya, hatta ikinci gittiğimde tabii arabam falan yok o zamanlar. Böyle sürüne sürüne gidiyorum. Sevgili Mehlika gezdiriyor arabasıyla. Böyle şeyleri, bükleri geziyoruz. Yani koyları geziyoruz. Bu şarkı çalmaya başladı. Manzara muhteşem. Sol tarafta Lebiderya. Yani size nasıl anlatayım? Çok güzel bir manzara var. Sağ taraf yemyeşil. Böyle virajlı bir yol ve dar bir yol. Bu şarkı çıktı. Arabada 3 kişiyiz. Böyle hepimiz sustuk. Bak şimdi o anı yaşattı bana. Demek ki şarkıların hüzün bölümünden ziyade yaşanmışlıklar. Evet. Hadi dinleyelim.

yeni köşesinde kahve fotoğrafı geldi. Olay yeri kitabı da yanında. Hadi bir yudum alıyorum. Biraz soğudu kahvem ama hiç önemli değil. Abla kahven var mı daha? İşten yeni geldim eve, hemen kahvemi yaptım. Hepimize afiyet şifa olsun. Ömürlük hatırlı kahvelerimiz olsun inşallah. Hadi alıyorum bir yudum.

0: Bir de kavuşmak isteyip de kavuşamadıklarımız var değil mi? Of ne efkar ne efkar. Çıkın o moddan. Ay, ay. Ya Demet. Ah ya. Öyle güzel anıları var ki o kutunun. Öyle güzel anıları var ki. Evine de çok yakıştı. Gerçekten. Bendeniz'e kocaman bir alkış, çok severim. Bendeniz benim için gerçekten inanılmaz bir sestir Esin'cim. Çok severim. Hemen hemen bütün şarkılarını çok seviyorum. Kuşlara Sordum diye bir şarkısı vardı değil mi? Bir dakika. Şimdi Tamer'in isteğini de yerine getirelim. Onundu diye hatırlıyorum. Ya birazcık daha efkar yapalım mı? Onu da alalım sıraya. Vallahi çok severim Kuşlara Sordum şarkısını da. Şimdi efendim şu şarkıya geçmeden önce Menekşe'ye bir el sallamak istiyorum müsaade ederseniz. Menekşe'cim hoş geldin. Ve yine bu şarkıya geçmeden önce bir es vermek istiyorum. Arda'cığım söz sende.
1: Ya şöyle Özlem abla, hani bizler insanız ve bir şekilde sosyal canlılarız ve birlikte olmak durumunda kalıyoruz. Sevelim sevmeyelim, anlaşalım anlaşamayalım. Ben o noktalara geçeli çok oldu. Sevmediğim, anlaşamadığımı düşündüğüm insanlarla iletişim kurmamayı tercih ediyorum.
0: Evet. Hep doğru. Böyle oldu. Ben de öyleyim ama.
1: Bu radyoda seni dinlemeye başladıktan sonra radyo eşrafını sevmek istedim açıkçası. Dinlemek istedim. Onlarla etkileşim halinde olmak istedim. Sonra kendimce, bu doğrudur demiyorum, kendime göre yanlışlar gördüm. Kendime göre iyi niyetli olmayan bazı şeyler hissettiğim için kendimi geri çekmeye karar verdim.
0: Ha.
1: Yani yine yeniden insanları sevmemem gerektiğine karar verdiğim
0: Yok
1: için
0: artık.
1: ya sessiz dinlemeye ya da yalnızca sana cevap vermeye karar verdim açıkçası. Bu yani. O yüzden diyorsun ya, sevmek, birileri sevmeye çalışmak. Ben bilmiyorum, yapamıyorum onu.
0: Farkındayım, yapamıyorsun. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Ayrıca yapmak zorunda da değilsin. Ayrıca arkadaşlar, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Sadece kendinizi korumayı bilin, kendi sınırlarınızı korumayı bilin. Bir de sevdiklerinizin sınırlarına saygı gösterin. Yani mutlaka, hani çok az da olsa sevdiğiniz insanlar vardır hayatınızda ya da çoktur, bilemem. Ama önemli olan kendi sınırlarınızı korumayı bilmek, kendi sağlığınızı, kendi huzurunuzu. Çünkü eğer kendinizi korumayı başarabilirseniz, kendi sınırlarınızı korumayı başarabilirseniz çok büyük sorunlar yaşamaz. Ben programlara Viyana FM'de başladığım günden beri sık sık dile getiriyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Saygı ile alakalı, evet, saygı herkes bekliyor. Ama bazen hakikaten saygıyı da hak etmeyen durumlar oluyor. Dolayısıyla burada da insanın kendini geri çekmesi, biraz geride durması, yani biraz işte ben gerideyim demesi, tercihlerde bulunması, birini tercih etmesi bence çok doğal. Ben hiç yadırgamıyorum. Açıkçası herkesin hayatında kendine dair doğruları ve kendine dair sınırları olduğuna inanıyorum. Ben herkesin sınırlarına zaman içerisinde öğrendim. Savaşmak değil, yani birileriyle bir savaşa girmek mesela benim yapıma çok uygun değil. Bazılarının yapısına çok uygun olabilir ama ben savaş stratejilerini çok iyi anlayamayan bir kadınım. Mesela satranç oynamanın çok kıymetli bir şey olduğunu biliyorum ama mesela ben hiç satranç oynayamıyorum. Çünkü benim 3 hamle sonrayı düşünme kabiliyetim yok. Benim stratejik olma gibi bir yeteneğim yok. Keşke olsaydı diyorum ama. Emrah demiş ki hocam şu geldi aklıma. Herkes ama herkes, hemen hemen istisnalar hariç, Hep başkalarından hayıflanıyor, aldatıldık diyor, kandırıldık diyor. Hep başkaları suçlu oluyor. Ama biz oluşturmuyor muyuz bu hayatı? Bizim hayattan beklentimiz mi yanlış? Ya da diğer toplumlarda da böyle mi bu şikayetler? Herkes evinin önünü süpürse sokaklar tertemiz olmaz mı? Burada konunun sokakla, temizlikle alakası yok, biliyorum. Ya tabii Emrah, en büyük beklentimiz bu. Hep bunu istiyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. Ve dünyanın her yerinde bu böyle. İnan bana. Yani sanki dünyanın her yerini görmüşsün gibi Özlem Aylin. Görmedim ama biliyorum ya. İnsanın olduğu yerde böyle. Bir de kimse kendine dönüp bakmıyor. Sürekli dışarıda bir yerde bir şeyler arıyor. Buna galiba savunma mekanizması. Mesela ben çok ben kelimesinde, öznesinde çok kullanmak istemiyorum ama hani benim kendimden verdiğim örneklerin daha etkili olabileceğini düşünerek söylüyorum. Son 15-20 yıldır aynaya bakıp aşağı yukarı hemen hemen her gün yapıyorum. Nerede yapıyorsun hata? Bir konuşsana kendinle Özlem Ayral. Bak, burada şu konuda söylememen gereken şeyleri söyledin. Yapmaman gereken hareketleri yaptın. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Yakışmadı. Diyorum ama gene aynı şeyi yapıyorum. Yani bu aslında bakarsan Emrah, hepimizin handikap diyorum ben buna. Hepimizin çıkmaz sokağı. Tabii herkes kapısının önünü temizlese her yer tertemiz olmaz mı? Olur. Ama işte. Aa, benim çiçeğim. Aşkın gözyaşı. Bu da özlem çiçeği. Valla Viyana'da birçok yerde görmeye başladım. Geçen Şerife'de de vardı. Demet'te var. Ne güzel. Ben gelemiyorum ama çiçeğim orada. Demet'ciğim çok öpüyorum. Her yerdesin, güzellik demişsin. Ben sana kavuşmak istiyorum. He. Ayşe'cim. Ispartalı Ayşe. Burdur yolunda olmak istiyorum. Burdur şiş yeriz, değil mi? Tabii sanayide yiyeceğiz. En iyi şişçiler orada. Burdur sanayide. Sonra Mudul Bey benzinliği var. Oradan ceviz ezmesi ve haşhaş çekirdeği yeriz. Yeriz. Ceviz ezmesi ağır oluyor biraz. Ben çok seviyorum o ceviz ezmesini. Çok seviyorum. Evet efendim. İyi ki varsın Arda. Radyoda sesini duymak güzel demiş sevgili Esin. Bence de ya. Böyle renkli olalım ya. Birbirimizi dediğim gibi kabul etmek zorunda da değiliz ayrıca. Ama böyle renkli renkli olmak güzel bir şey. Ben mozaiği çok seviyorum. Aynen Emrah'a kesinlikle katılıyorum. Emrah Mega Market'teki Emrah mı ablacığım? Esin bilmiyorum. Emrah sen Mega Market'te misin? Zannetmiyorum. O hep yollarda. Yollarda çalıştığını biliyorum. Sadece yol videolarını izlediğim için YouTube'da. Ama Mega Market'le ilgin var mı? Emrah. Neyse şu şarkıyı bir dinleyelim. Tamer diyordur. Yeter artık abla, şarkımı dinlet. Tamam, sustum.

Evet, çok az vaktim kaldı. Şerife, yetiştim ablam. Kahvesini yaptı. Hepimize afiyet olsun. Özlemimle seni dinliyoruz. Al bir özlem çiçeği daha. Hadi. İçiyorum bir yudum. Afiyet olsun.

Evet, ben Deniz'den kuşları sordum da aranızdan ayrıca ama bir şey oldu, WhatsApp'a giriş yapamıyorum şu anda. Valla benden bir şey istiyor. 96 saniyeye falan bağladı beni. Ama çok da az vaktim kaldı. Son mesajlarınıza ne yazık ki dönüş yapamıyorum. En son Gürcan Bey'i gördüm ama mesajını bilmiyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Viyana ve çevresinde çatı işlerinin uzman ismi diyoruz. Geunt Oda. Valla mesajlarınızı göremiyorum şu anda. Kimlerin mesajı vardı? Aklımda tuttu. Şenol'un bir sesli mesajı vardı. En son o kalmış aklımda. Ne yazık ki girmeye uğraşırken zaman kaybedeceğim ve artık bana ayrılan sürenin de mola vaktine geldik. Evet, bugün şöyle bir soru sordum. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir. Bazen insan bir şey kaybetmez aslına bakarsanız. Sadece elinde tuttuğu şeyin artık onu taşımadığını fark eder. Bir gün uyanır, yani ben öyle düşünüyorum en azından, şunu anlar: ne insanlar aynı kalmıştır ne de kendisi. Değişim içindeyiz çünkü. Soru aslında basit gibi görünür. İnsan en çok neyi kaybettiğinde değişir? Basit bir soru gibi gelse de biraz düşününce çok basit olmadığını da anlar. Ama cevap hiçbir zaman tek değil. Programda da bunu yaşadık zaten. Çünkü herkes başka bir yerden kırılıyor. Başka bir yerden değişiyor. Başka bir hayatın içinde. Ve herkesi aynı potaya almak doğru değil zaten. Herkesin kendine ait bir hayatı. Ben çok renkli derken onu kastettim. Uç noktalardan falan bahsetmiyorum. Bu yüzden de yanlış anlaşılmak istemem. Şunu söyleyeyim. Herkesin hayata yüklediği anlam farklı. Hepimiz farklıyız. Parmak izlerimiz bile farklı. Ve farklılıklar her zaman şunu getirir: daha çok düşünmeyi, düşünürken öğrenmeyi, öğrenirken kabullenmeyi, kabullenmenin güzelliğini ve sarıp sarmalamayı öğretir ki hayatın aslında anayasası burada gizlidir. Biz belki direniyoruz, bazı şeylere direniyoruz. Direnmek, neden direniyoruz ki? Ne kadar ömrünüz var, ne kadar yaşayacaksınız bilmiyorsunuz. Ben geldiğim yaşa inanamıyorum ve ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum. Aynı şekilde sizler için de geçerli. Direnmenin, bir şeylere karşı gelmenin, ya karşı geldiğiniz şeyler olabilir, savunduğunuz düşünceler olabilir ama yani direnmek çok ayrı bir şey. Bir şeyde böyle ısrar etmek çok ayrı bir şey. Bırakın akışına ya, Mevlana ne güzel söylemiş, akışında yaşayın demiş. Cevap dediğim gibi hiçbir zaman tek değil. Ve bazı insanlar birini kaybettiğinde değişiyor. Bazıları bir hayalini kaybettiğinde, bazıları da yıllarca susturduğu kendi sesini. Ve en ağır kayıp çoğu zaman adı konmayan olan, yaşarken yavaş yavaş kaybedilen şeyler. Bilmiyorum farkında mısınız? Zaman bunlardan bir tanesi. Umut bunlardan bir tanesi. Heves. Hevesimizi kaybediyoruz. Valla ben özellikle böyle bir liste çıkardım. Yani belki de insanı değiştiren şey kayıp falan değil. O kaybın içinde kalma şekli. Nasıl sustuğu, nasıl direndiği, nasıl devam ettiği. Çünkü herkes kaybeder ama herkes aynı yerde kalmaz. Öyledir ya. Ve sonunda insan şunu öğrenir: bazı şeyler geri gelmez. Ama insan geri gelmeyen şeylerle yaşamayı öğrenince değişir. Belki de asıl cevap şu olabilir mi bilmiyorum. Ama yine de sizlerle giderken bunu paylaşmak istedim. İnsan en çok artık geri gelmeyeceğini anladığı şeyle yüzleştiğinde değişiyor. Ben yine aynı kafadayım. Geri gelmeyeceğini anladığı şeyle yüzleştiğinde en çok değişiyor. Ya da ben de öyle oldu, bilmiyorum. Evet, bugün çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ne yazık ki WhatsApp'ı bir kere daha konuşurken denedim. WhatsApp'a giremiyorum. Mesajlarınızı göremiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bugün gayet güzeldi. Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve yarın yine aynı saatte haftanın son programında yine yeniden görüşebilmek umuduyla mola vaktine ulaştık. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pindrings'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum.
İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yarın yine yeniden görüşmek umuduyla. İyi akşamlar ve mutlu sabahlar.

0: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana Erdem. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. Güneş enerjisine yeni destek paketi açıklandı. Avusturya hükümeti Güneş Enerjisi Destek Programı'nın ikincisini başlattı. Toplam 12 milyon euroluk bütçe kapsamında güneş panelleri ve batarya sistemlerine kilowatt başına 150 avroya kadar teşvik verilecek. Avrupa üretimi ekipman kullanan projelerse ek destekten yararlanabilecek. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti, eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispery adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park cezaları artık QR kodla hızlı bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca kamu kurumlarında yapay zeka destekli hizmetler ve bir kez bildir sistemi devreye alınacak. Avusturya'da enflasyon tekrar yükseldi. Avusturya'da enflasyon Mayıs ayında %3,7'ye yükseldi. En büyük fiyat artışları uçak bileti, otel ve restoran hizmetlerinde görüldü. Elektrik fiyatlarında düşüş yaşanırken enerji ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyesini korudu. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Her 3 bebekten biri sezeryanla dünyaya geldi. Avusturya'da doğumların %32,8'i sezeryan yöntemiyle gerçekleştiği açıklandı. 2025 yılında 75 binden fazla bebek dünyaya gelirken annelerin ortalama doğum yaşının 31'in üzerine çıktığı açıklandı. Uzmanlar artan yaş ortalamasının sezeryan oranlarını etkilediğini belirtiyor. Alkollü sürücü bir can aldı. Aşağı Avusturya eyaletinin Hoxdorf kasabasında meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Trafiğe çıkış izni olmayan bir ATV römorkuna arkadan çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. İş kazasında bir kişi ağır yaralandı. Aşağı Avusturya eyaletinin Emstetten kentinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki bir işçi ağır yaralandı. Ekskavatör çalışması sırasında sıkışan işçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Babasının klasik otomobiliyle kaza yaptı. Vorarlberg eyaletinde babasına ait klasik otomobille yola çıkan genç bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Viyana'da sıcak hava etkili olacak. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece 18, gündüz ise 31 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının ikinci ön eleme turundaki rakipleri çekilen kurayla belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Danimarka'nın Michelin ekibiyle eşleşirken, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla
3: esintisi. Viyana FM.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri, kıymetli güzel dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Güzel bir perşembe akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla iki saati bu akşamda en verimli, en güzel şekilde değerlendirmek üzere geldim, buradayım. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Ben de sizleri sorayım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, gününüz güzel geçmiştir. Akşamınızın da güzel geçmesi için ben elimden geleni yapacağım. Ben hazırım. Harika şarkıları da hazırladım. Arka arkaya göndereceğim ama o güzel mesajlarınız ve istediğiniz şarkılarla hem programımızın hem akşamımızın dolayısıyla çok daha güzel geçmesini temenni ediyorum. Bunun için de bana WhatsApp'tan +43 660 130 1979'dan ulaşabilirsiniz. 660 130 1979. Buray Alaz Alaz şarkısının Yasin Keleş remixiyle şimdi kulaklarınızda.

programımız başladı. Devam ediyoruz efendim. Windrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel mesaj ve istekleriniz bana ulaşmaya başladı. Her biri için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Efendim, Viyana'da bilim insanları nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirmişler maşallah. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında da büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtilmiş. Aman şifa olsun. Bilim adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bu güzel haberin ardından bir de maalesef negatif bir haber verelim sevgili dinleyiciler. Viyana'da şirket iflasları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket maalesef iflas etti. Bu sayı geçen yıla göre %4,6 azalsa da kentte ortalama her gün 7 şirketin faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirilmiş.

Nurki Fözcan. Evet, bir kerecik olsa ve Murat Boz kulaklarınızda oldu. Şimdi Hadise ile devam edecek program. Mesajlarınız ekranıma düşmeye başladı. Onlar için de her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Artı 43 660 130 1979'dan bekliyoruz. Buse Hanım Bregenz'den. İyi yayınlar Akif Bey demiş, kucak dolu sevgiler. Çaldığınız güzel şarkılarla bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. İyi ki varsınız, ağzınıza sağlık, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve bir şarkı da rica etmiş bizden. İrem Derici, sanki 17 yaşındayım, çalarsanız sevinirim demişler. Ne demek, hemen aldım isteği, Hadise'den sonra da göndereceğim. İyi yayınlar Akif abi, 16. Viyana'dan selam. Sizleri dinliyoruz, bir yandan da akşam sporu yapıyoruz. Şarkıların temposu da gerçekten çok iyi demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abi, listene bir de bizi böyle gaza getirecek keyifli bir şarkı eklersen çok sevinirim demiş. Ne demek güzel kardeşim. Bütün keyifli enerjik şarkılar size, arkadaşlarınıza gelsin. Tüm sporcularımıza da selamlar, iyi sporlar, iyi eğlenceler diliyorum. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Artık sakin.

Biz sanki 17 yaşındayım yine sizlerin isteklerinden bir tanesiyle hep birlikte paylaştık. Efendim yine arada haberleri de aktarıyorum biliyorsunuz Avusturya'dan Viyana'dan önemli haberleri. Bu haberler Viyana FM Instagram adresimizde ve web sitemiz viyanafm.com'da da yer alıyor. Oralardan da takip edebilirsiniz. Viyana'nın 13. bölgesi Hietzing'de 25 yaşındaki bir erkek eski sevgilisini bıçak tehdidiyle saatlerce evde rehin almış efendim. Kadının gizli yardım mesajı göndermesi üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alınmış. Var işte böyle manyaklar. Allah korusun evlatlarımızı, kızlarımızı, kardeşlerimizi. Bir başka haber. Karnten'de polis kontrolünden kaçan 22 yaşındaki sürücü trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti. Gurk bölgesinde kontrolden kaçan araç yoldan çıkarak devrildi ve alev aldı. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. 22 yaşında daha. Niye kaçarsın yavrucuğum? Ne yaptı da acaba kaçıyor işte? Maalesef böyle genç yaşta, çocuk yaşta da suça bulaşanlar var. Allah evlatlarımıza akıllı, sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin. Onların hep güzel günlerini bize görmeyi nasip etsin. Bizi dinleyen çocuklarımıza, gençlerimize lütfen diyorum bakın. Böyle haberlerde siz de duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bakın ben de burada okuyorum. Lütfen bunlardan ibret alın. Hayatın tadını çıkartın. Saygılı olmak, sevgi dolu olmak. Evet belki herkes için eşit miktarda değil bazı duygular. Ama hani o kadar da zor değil. Evet imkanlarımız farklı olabilir. Maddi manevi. Belki aile yönünden şansınız olmayabilir. Ama bunlar kişinin suça sürüklenmesi anlamına gelmez. Hayattan kopması anlamına gelmez. Birilerini hayattan koparması anlamına gelmez. Dolayısıyla lütfen aklınızı başınıza alın diyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel ömürleri olsun hepsinin. Vorarlberg'in Dornbirn kentindeki bir kulüpte efendim 3 gün içinde 2 kez hırsızlar buraya dadanmışlar. Yani hırsızların hedefi olmuş bu kulüp. Hırsızların kulüp tesislerindeki kasayı çaldığı ve yaklaşık 5000 euroda zarar oluşturduğu belirtilmiş. Maalesef böyle olumsuz şeyler olacak. Hayatın içinde her şey var. İyi de kötü de bizler için, insanlar için. Varı da yoku da her şeyi görüyoruz bu hayatta. Ama hiçbir şey bizden, ailemizden, sevdiklerimizden kıymetli değil. Selamünaleyküm, hayırlı mutlu akşamlar diliyorum siz ve sevenlerinize demiş. Aydın Barut İstanbul Ümraniye'den gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aydın Barut'a. Bizden de sizlere güzel akşamlar. Kolaylıklar diliyorum Muharrem Özbek'e. Selamlar olsun dinliyoruz. Dinliyor demiş. Benim adım Enes. Muharrem Özbek'e selamlarını iletiyorsun. Bizden de selamlar. Çok teşekkürler.

0: Gönlüm sevmez herkesi. Olursa o kız olsun.
1: Vay vay vay vay vay. Yıldız Tilbe yok yok ki radyolarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ve biz de bir heyecan daha yaşayacağız biliyorsunuz. İkinci maçımıza çıkacağız. İlk maçı maalesef 2-0 yenilerek geçirdik. Kötü bir tecrübe oldu. Değişik bir hatıra oldu. Umuyoruz toparlayacağız ve Dünya Kupası'nda yola devam edeceğiz inşallah. Cumartesi sabah 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi. Millilerimize sonsuz başarı dileklerimizi iletelim. Bugün Gana-Panama mücadelesi vardı Dünya Kupası'nda. 1-0 Gana Panama'yı geçti. Özbekistan Kolombiya'ya 3-1 yenildi. Çekya-Güney Afrika mücadelesi şu an oynanıyor. Maçın 75. dakikası, Çekya 1-0 önde. Ve bugün Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi oynanacak. Yarın Kanada, Katar, Meksika, Güney Kore ve ABD, Avustralya mücadeleleri oynanacak. Cumartesi İskoçya, Fas, Brezilya, Haiti, Türkiye, Paraguay ve Hollanda, İsveç. Bir de kapanış mücadelesi olarak Almanya, Fil Dişi Sahili mücadelesi var efendim. Şimdi Kara Üzüm Habbesi ile devam ediyoruz.

Simge ve Esmer Yangın radyolarınızda oldu. Murat Erdatlı selam müdürüm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Murat Erdatlı nasılsın abi? İyisin inşallah. Her şey yolundadır umarım. Güzel şarkılarımız tabii ki sana gelsin, eşine gelsin, Emine Hanım'a ve tüm sevdiklerinize. Yolunuz açık olsun. Viyana'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir sürücü saatte 230 km hıza ulaşarak trafiği tehlikeye atmış efendim. Kırmızı ışıkları ihlal eden ve yayaları riske atan 39 yaşındaki Rus sürücü çitlere çarparak durabilmiş. Araçta uyuşturucu madde bulunurken sürücü ve beraberindekiler gözaltına alınmış efendim. Bu uyuşturucular, bu alkollü sürücüler. Ama bak trolde de olmuş. Alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle bir otomobil çarpışmış. Kazada her iki sürücü de yaralanmış. Alkollü sürücü hakkında işlem başlatılmış efendim. Abi neler neler ya. Bu alkol, uyuşturucu etkisi. Artık bunlara bilmiyorum nasıl yaptırımlar yapmak lazım. Nasıl cezalar vermek lazım. Bu insanlar niye durmuyor abicim ya. Ah, Viyana 21. bölgede de bu sefer Floridsdorf'ta bir okulun müdürüne e-posta yoluyla silahlı saldırı tehdidi mesajı gönderilmiş efendim. Olayın ardından polis geniş çaplı operasyon başlatmış. Okulda da güvenlik önlemleri artırılmış. Hadi bakalım. Hadi buyur buradan yak işte. Ya bunlar var ya öyle bir caniler ki ailelerin, velilerin, çocukların psikolojisini bozucu böyle hareketler yapabiliyorlar. Bu canilere en ağır cezaların verilmesi gerekiyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz.

Oğuzhan Koç ve bunun adı Aşk Sen radyolarınızda oldu. Sercan, 11. Viyana, hayırlı yayınlar abicim. Sizleri dinliyoruz, radyomuz hep açık demiş. Güzel de bir şarkı biz istiyoruz demiş. Adamsın abi, eyvallah kardeşim. Siz de harikasınız, iyi ki varsınız. Adamın kralısınız be. Bu güzel şarkı size de gelsin gençler. Hülya Hanım Almanya'da, Köln'de. İyi akşamlar, sesinizi duymak çok güzel Akif Bey demiş. Sizi de mesajlarınızla görmek çok güzel. Sizleri keyifle dinliyoruz, akşam çayımızı içiyoruz. Canım arkadaşım Ceren'imle beraber ve ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Sabrettin Semicenk Sefo düeti. Birazdan gelecek. Önce Hande Plak, Ravano düzenlemesi, Radio Mix. Aşktan ne haber? Şimdi Viyana FM'de.

0: Biyomerfa.
1: Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Murat Erdatlı. Emin Hanım almış, yanına geziyorlarmış. Oh ne güzel, iyi gezmeler. Neşeniz, muhabbetiniz, sevginiz daim olsun. Cansu Karataş hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldin Cansu. Benden de sana sevgiler, selamlar. Emrah kardeşim iyi yayınlar abicim. Biz de buradayız diyor. Çok teşekkür ediyorum Emrah'cığım. Selamlar Salzburg'a. Çalarsan ben de bir şarkı istiyorum abi. Derya Uluğ'dan Hani şarkısı. Mümkün mü demiş. Olmaz olur mu? Emrah'cığım birazdan Derya Uluğ Hani şarkısına da kulak vereceğiz. Ama önce Semih Cenk, Sefo, Sabrettin şarkısıyla devam edecek program. Emin Hanım da yazmışlar. Hoş geldiniz Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Erdatlı ailesi. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizlerle daha güzeliz, daha neşeliyiz. Allah birliğimizi daim etsin. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam.

0: Lucky First Can.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Hani ve Derya Ulu radyolarınızda oldu. Sizin istekleriniz ve tabii ki benim seçimlerimle programımız devam ediyor. Mega Gastro ve Pin Rings katkılarıyla. Instagram Viyana FM ve tabii ki WhatsApp hattımız +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. Ferdi Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan sevgiler diyor. Bizden de Ankara'ya selamlar. Bir Haydar Haydar remix dinler miyiz Akif Bey diyor. Dinlemez miyiz? Geliyor. İyi akşamlar Ankara, Viyana, Almanya, Stuttgart. Tüm Avrupa'ya, dünyaya selamlar. Viyana'da.

Aman da aman. Ece Gürsel ve Sokak Kafası kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Raşit için Toparlan Gidiyoruz şarkısını istiyorum demiş. Sevgili Cansu göndermiş. Onu da alacağım listeye. Önce Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle kulaklarınızda olacak. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz. 660 130 19 79. 23. Viyana Mega Gastro'da ev için, iş için, dükkanınız için keyifli alışverişlerinizi yapabileceğinizi hatırlatmak istiyorum sizlere. 30 araçlık otoparkları her hafta süper indirimleri de kaçırmayın. Ve tabii ki gitmişken Pindrinks almayı da unutmayın.

0: First Can.
1: Aman da aman, herkese bir kez daha iyi akşamlar. Çok güzel bir çalışma. Durum Çok Acil ve İrem Derici radyolarınızda oldu. Şimdi ise Tam Taşçı ve yepyeni şarkısı Gidişat'la devam. İyi akşamlar Hakim'dir, istek yapmayayım değil mi demiş. Ayşe Hollanda'dan. Kız hadi hareketlendik, gönder, yapıştır gelsin.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Lionel.
1: Allah Allah. La la li la la la la la li la la dam la la la li la dam. Tan taşire gidişat kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Şimdi Emircan İrek'le devam etsin program. Geçmiş, geçmişte isimli güzel şarkısı. Hemen ardından Hollanda, sevgili Ayşe Ankara Hüseyin'den La Bize Her Yer Ankara istiyorum demiş. Yoldayım, şarjım bitmişti, biraz geç kaldım diyor. Canın sağ olsun.

La bize her yer Ankara dedik efendim. Ankaralı Hüseyin yorumuyla geldi. Bu güzel oynamamız kimin isteğiydi? Tahmin edecek olursunuz ki sevgili Ayşe'nin. Hollanda'ya sevgiler. İyi yolculuklar. Raşit geldi. Merhaba Akif, iyi yayınlar. Birazdan gidiyorsun biliyorum ama bir istek yapacaktım. Erol Sever'den boyu bir başka, posu bir başka çalarsan sevdim. Doğum günüm hatırına gider ayak. Teşekkürler. Vay Raşit, bugün doğdun he. Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday to you. Allah hayırlı, sağlıklı, güzel, uzun ömürler nasip etsin inşallah ailenle, evladınla. Valla Cansu da sana senin sevdiğin Cankan'ın şarkısını istemişti. Onu çaldık. O sıra dinleyemedin herhalde. Peki sağlık olsun. Tekrar iyi ki doğdun. Az sonra istediğin şarkı geliyor.

Erol Sever boyu bir başka. Efendim sevgili Raşit istedi. Buradan selamlarımızı gönderelim bir kez daha. Doğum günün kutlu olsun Raşit. Bediye da geldi. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar müdürüm, nasılsın diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol sevgili Bediye. Hoş geldin. Gayet iyiyim, şükürler olsun. Umarım sen de iyisindir. Nefis bir kahve yapmış. Onun fotoğrafını çekmiş, göndermiş bize. Afiyet olsun. Şifa olsun. Anca yayın açabildim demiş ki Derayak, bugün öyle oldu herhalde. Sağlık olsun, canın sağ olsun. Aldım kahvemi, geldim kahvemle yine aşk yaşıyoruz. Kulağım sende müdürüm. Sana ve seni dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Biz de sevgili Bedoş'umuza teşekkür ediyoruz. Annem yıkamazlar bizi. Afiyet olsun. Pindrinks ve Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor.

0: sen kimsin beni yargılıyorsun?
1: Sen kimsin?
0: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak.
2: Bir an.

0: Latif Özcan.
1: Aman da aman sevgili dinleyiciler, geldik bu akşamın da sonuna. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Yarın akşam inşallah haftanın kapanış programında birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Değerli sponsorlarım Pindrinks ve Mega Gastro'ya da çok teşekkürler. Hepinize harika bir akşam diliyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar.
0: Akif Özcan.

0: Aktiv Özcan. Aktiv Özcan. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da her gün 7 şirket iflas ediyor. Viyana'da şirket iflasları endişe verici seviyelerde seyretmeye devam ediyor. KSV 1870 verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında 1291 şirket iflas etti. Bu da kentte her gün ortalama 7 şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor. Uzmanlar yüksek enerji fiyatları, artan personel maliyetleri, enflasyon ve zayıf tüketici talebinin işletmeler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Akciğer kanserinde umut veren yöntem geliştirildi. Viyanalı bilim insanları, nadir görülen ve agresif seyreden bazı akciğer kanseri türlerine yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Floridsdorf Kliniği'nde yürütülen araştırmaların uluslararası tıp dünyasında büyük ilgi gördüğü ve hastalar için yeni umut oluşturduğu belirtildi. Çocuk Üniversitesi'nde kayıtlar başladı. Viyana'da 7-12 yaş grubuna yönelik geleneksel çocuk üniversitesi için kayıt süreci başladı. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Geleceğin Gücü temasıyla düzenlenecek programda 4000'den fazla çocuk sınav ve not baskısı olmadan bilim, teknoloji ve çevre konularında 370 farklı dersi deneyimleyecek. Güneş enerjisine yeni destek paketi açıklandı. Avusturya hükümeti Güneş Enerjisi Destek Programı'nın ikincisini başlattı. Toplam 12 milyon euroluk bütçe kapsamında güneş panelleri ve batarya sistemlerine kilowatt başına 150 avroya kadar teşvik verilecek. Avrupa üretimi ekipman kullanan projelerse ek destekten yararlanabilecek. Isınma sistemini değiştirenlere maddi destek verilecek. Avusturya hükümeti, eski tip fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini çevre dostu alternatiflerle değiştirmek isteyenlere destek sağlayacak. Temiz ısınma programı kapsamında ısı pompası gibi yenilenebilir sistemlere geçen hanelere 7500 avroya kadar hibe verilecek. Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyede. Yapılan bir araştırmaya göre Avusturya'da internet kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Ülkedeki insanların haftada ortalama 44 saatten fazla zamanı çevrim içi geçirdiği ve dijital dünyada hiç olmadığı kadar uzun süre kaldığı belirlendi. Uzmanlar bu sürenin giderek arttığını ve dijital bağımlılık riskine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. WhatsApp'a yerli rakip geliştirildi. Viyanalı bir girişimci, internet veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan çalışan Whispery adlı yeni bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Telefonlar arasında doğrudan bağlantı kuran sistem, özellikle kalabalık etkinliklerde ve çekim gücünün zayıf olduğu bölgelerde kesintisiz iletişim sağlamayı hedefliyor. Park cezalarına QR kod dönemi. Avusturya hükümeti dijitalleşme kapsamında yeni bir reform paketi onayladı. Park cezaları artık QR kodla hızlı bir şekilde ödenebilecek. Ayrıca kamu kurumlarında yapay zeka destekli hizmetler ve bir kez bildir sistemi devreye alınacak. Avusturya'da enflasyon tekrar yükseldi. Avusturya'da enflasyon Mayıs ayında %3,7'ye yükseldi. En büyük fiyat artışları uçak bileti, otel ve restoran hizmetlerinde görüldü. Elektrik fiyatlarında düşüş yaşanırken enerji ve akaryakıt fiyatları yüksek seviyesini korudu. Online vinyet dolandırıcılığına dikkat! Avusturya Otoyol İşletmesi sürücüleri dijital vinyet cezası bahanesiyle hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı sürücüleri uyardı. Dolandırıcılar vinyetsiz kullanım cezası bahanesiyle sürücülere sahte e-posta ve mesajlar göndererek kişisel ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışıldığı bildirildi. Yetkililer bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması uyarısında bulundu. Vinyet işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Her 3 bebekten biri sezeryanla dünyaya geldi. Avusturya'da doğumların %32,8'i sezeryan yöntemiyle gerçekleştiği açıklandı. 2025 yılında 75 binden fazla bebek dünyaya gelirken annelerin ortalama doğum yaşının 31'in üzerine çıktığı açıklandı. Uzmanlar artan yaş ortalamasının sezeryan oranlarını etkilediğini belirtiyor. Alkollü sürücü bir can aldı. Aşağı Avusturya eyaletinin Hoxdorf kasabasında meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Trafiğe çıkış izni olmayan bir ATV römorkuna arkadan çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Avusturya'da vatandaşlık şartları değişiyor. Avusturya hükümeti vatandaşlık başvuru kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Hükümet, Almanca şartını B1 seviyesinden B2'ye yükseltmeyi ve zorunlu entegrasyon kursları getirmeyi planlıyor. Yeni düzenleme ile birlikte süreç dijitalleşirken basit idari cezaların vatandaşlığa engel olma durumu esnetilecek. İş kazasında bir kişi ağır yaralandı. Aşağı Avusturya eyaletinin Emstetten kentinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında 41 yaşındaki bir işçi ağır yaralandı. Ekskavatör çalışması sırasında sıkışan işçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Babasının klasik otomobiliyle kaza yaptı. Vorarlberg eyaletinde babasına ait klasik otomobille yola çıkan genç bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç hurdaya dönerken sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Viyana'da sıcak hava etkili olacak. Viyana ve çevresinde sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece 18, gündüz ise 31 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının ikinci ön eleme turundaki rakipleri çekilen kurayla belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Danimarka'nın Michelin ekibiyle eşleşirken, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sarajevo, Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber. Sıla
2: esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile aşkın meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile aşkın meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

0: Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra programın ilk güzel eserini gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.
1: Viyana FM.

Efendim Kaan, Malkoç kulaklarımızdaydı. Sen gibi dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bilmiyorum farkında mısınız ama ben şarkının birkaç yerinde acaba Mansur Ark mı dinliyorum diye bir düşündüm. Ama tabii burada ismi gördüğüm için onun olmadığını da biliyorum. Bilmiyorum, sizde de aynı düşünce oldum. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bunun sebepleri neler olabilir? Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bunun sebepleri neler olabilir? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim Berkay Altunay bizlerle birlikte olacak. Yan ben gibi diyelim. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi programın öncesinde gelmeye başladı. Ama öncesinde güzel bir eser ardından geliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Haydi bakalım, hemen gelen mesajlara, gelen cevaplara dönmek istiyorum. Selma Hanım bizlere ulaştı. Hayırlı akşamlar Melih Bey. Hoş geldiniz. Dinlemedeyim. Sıradaki çalışma ilk bana ve dinleyenlere gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O da sağ olsun, fırsat buldukça programın daimi dinleyicilerinden bir tanesi yalnız. Zannedersem balkon tarzı bir yerde dinliyor. Çünkü bir görsel göndermiş. Radyonun sesini de bayağı kısmış artık. Benim ses ne kadar gül çıkıyorsa, ne kadar toksa. Konu komşu rahatsız olmasın diye önlemini almış kendisi, sağ olsun. Bir de zannedersem kahve içiyor. Afiyet olsun diyelim. Sıradaki çalışmayı kendisine de armağan edelim. Ama öncesinde birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Sevgili Vahidin Bey, İyi akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin kral. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir insan umursanmadığı durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder. Hani balık baştan kokar derler ya. Bir insanın da senin söylediklerini kulak arkası edeceğini bazen çok rahat ve çok kolay bir şekilde anlarsın. İşte o zaman kayıtsız kalmayı seçersin. Bunun sebebi bir yerde intikam alma duygusudur demiş. Olabilir değil mi? Yani yıllarca bir şeyler olsun diye uğraşırsın. Baktın kimse seni duymuyor, dinlemiyor. En sonunda artık aklı selim denilebilecek bir yaşa geldiğinde, o şekilde düşünebildiğinde bir şeylere kayıtsız kalırsın. İşin sonunda belki üzülürsün. Hani geri dönüşü olmayan bir gerçek var hayatın içinde, ama şöyle de bir şey var. Yani sen buradayken, yanı başımdayken bana verdiğin değeri, bana ne kadar hissettirdiysen, sen yokken de ben senin acını o kadar yaşarım abi. Yani bunu inkar edecek kimsenin ne olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu hayatın bir gerçeğidir. Bir kayıp yaşadığımızda yaşadığımız acı, belki büyüklüğü değil ama yaşadığımız acı anılardan ibarettir. Yani onları düşünürüz, onlara üzülürüz. Yaşadıklarımıza, yaşayamadıklarımıza. Eğer benim yaşadıklarım yaşayamadıklarımdan, özür dilerim, yaşayamadıklarım yaşadıklarımdan daha baskınsa, ben bir yerden sonra o yaşayamadıklarıma üzülürüm ve belki içimde bir öfkeyle günün birinde seninle aynı sonu paylaşırım. Bu kötü bir şeydir aslında. Yani ben istemem kimse bana öfke duysun, nefret etsin, kin gütsün falan. Çünkü bunlar kötü şeyler, ama kimse de kimseye durduk yere kin gütmez abi. İstisnalar dışında herkes bir şekilde o kini hak eder ya. Belki farkındadır, belki değildir, ama illaki hak eder. Zaten acının insanı olgunlaştırması da bu demek. Yani yaşadıklarından ders çıkaracaksın ki bir başkasına aynı şekilde yaklaşmayacaksın. Yoksa işte sen bir şeyi yaşamışsın, üzerine hayat aynı şekilde devam ederse hiçbir şey olmamış gibi
orada bir sıkıntı vardır. Yani en azından zaman zaman o negatifliğin beynini bir yoklaması lazım. Çünkü insanız, vicdan sahibiyiz. Yani en azından öyle olmamız gerekiyor. Efendim Beşir Bayraktar ve Tan Taşçı bizlerle birlikte olacak. Aklında kalmasın diyelim. Ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Gecenin ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Ama önce şöyle, gelen cevaplardan bir tanesini daha okumak istiyorum. Sevgili Talat Bey, Talat Çakıcı bizlere ulaşmış. Benim deyimimle namı diğer Talat Dede, hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Sorumuza cevap olarak, vadesi yetmiş ölüm gelmişse insanlar kayıtsız kalır. Huzuru tamamen bozulmuş, ayrılmaya karar vermiş çiftler arasında girerken insanlar kayıtsız kalır Sayın Melih Bey. Sebebi ise çaresizlik, kararsızlık, endişe, başına gelebileceklerden duyduğu kaygı ve korkudandır. Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel bir cevaptı. Yalnız şöyle bir şey var. Hani denmiş ya, ölüm gelmişse insanlar kayıtsız kalır diye. Özellikle günümüz için söyleyebilirim ki galiba bir tek ona kayıtsız kalamadığımız bir noktaya geldik. Ya da aslında tam tersi, ben yanlış düşünüyorum. Ona bile kayıtsızız. Ona bile gözyaşı dökmüyoruz, ona bile üzülmüyoruz. Değil mi, aslında bu bir gerçek ya. Şayet ölüm bizden, içimizden değilse üzülmüyoruz abi. Yani bir yad ediyoruz. İşte mekanı cennet olsun vesaire. Bir şekilde acıyı esas yaşayandan daha kolay geçiyor acımız. Ya da biz öyle olduğuna inanıyoruz. Öyle olması gerektiğine inanıyoruz. O acıyı yaşayana destek olabilelim diye. Bilmiyorum ama burada kocaman bir bilinmezlik var. Ama direkt olarak net bir şekilde vade dolunca ölüm gelince kayıtsız kalıyoruz demek de doğru mu bilemedim. Kayıtsız kalmak doğru mu bilemedim. Çünkü aynı şey bizim de başımıza gelecek ya. Birileri de o durumda bize kayıtsız kalsın istemeyiz. Bir taraftan da kulağımıza küpe olması gereken geçmişten bugüne hiç bozulmadan gelmiş, revize edilmeden gelmiş bir söz var. Ne ekersen onu biçersin. İşte ne verirsen elinle döner gelir seninle gibi. Bunlar hep yaptığının karşılığını bir şekilde alacağını anlatır. En azından buna inanman gerektiğini, bu şekilde hareket etmen gerektiğini sana aşılar. Ve şayet bu sözleri inanarak söylüyorsak, özellikle ölüm tarzı şeylere kayıtsız kalmamak gerekir. Çok da kendini perişan etmemek kaydıyla. Çünkü o da hayatın bir gerçeği ve bir yerde hayat devam etmek durumunda. Evet, mevzu derin. Beni bırakırsanız ben burada bir 15-20 dakika herhalde bu konu üzerine konuşurum. Ama vakit kısıtlı, dolayısıyla önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

takvim yaprakları bir bir düştü. O gün, o gün geldi de geçti sevgilim. Takvim yaprakları bir bir düştü. O gün, o gün seviyorum demeye varmadı dilim. Takvim yaprakları bir bir düştü. Sen yoksun ya, kara kış oldu dört iklim. Takvim yaprakları bir bir düştü. Ve sen, sen yine gelmedin sevgilim. Aynı sokağın başında bekledim seni. Aynı sevda ve bitmek bilmeyen umutlarla. Bir bardak çay içtiğinde andım seni bu gece. Yahut, yahut bir kahvenin en acı yerinde. Yine, yine yeniden satırlara hapsettim seni bu gece. Lakin bu kez gözyaşı düşmedi gözlerime. Anlamıştım sensiz de hayatın devam etmesi gerektiğini. Belki de, belki de alıştım sensizliğe. Boş ver işte. Artık, artık beni niye sevemediğini bile sorgulamıyorum. Ben çoktan alıştım nedensizliğe. Alıştım nedensizliğe.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi bir mesajımız var. Muharrem'den Enes'e selamlar ve bir isteğim var. Yayınlarsanız sevinirim diyor. Numarasının sonu 0504 olan bir dinleyenimiz. Bizden de saygı, sevgi, selam olsun kendisine. Şayet bizleri dinlemeye hala devam ediyorsa, yalnız istemiş olduğu eser program formatına aşırı ters bir eser. Şayet başka bir isteği varsa, benimle paylaşırsa, tabii ki de seve seve yayınlarım. Şunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Program formatımız bu akşam için yalnızca slow eserler, düşük tempolu eserler, bilginiz olsun. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dostlarımız için hatırlatmış olalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi bir yayın diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün soruna bir cevabım yok. Sen o kadar güzel cevap verdin ki yüreğin dert görmesin. Ama tabii yine de cevap vereceğim, sevgilerimle demiş. Ve soruya cevap olarak, bazen insan yorulduğu için değil, daha fazla kırılmamak için kayıtsız kalır ya da öyle olması gerekir. Çünkü artık insanlara kayıtlı kalsan da insanlar senin iyi niyetini, iyiliğini anlamıyorlar. Sen karışma, sana ne gibi duyumlar alıyorsun karşı taraftan, o zaman da kayıtsız kalmak istiyor insan demiş. Çok doğru ya, yani bir şeye müdahale ediyorsun, işte sana söylemedi ki, bana söyledi, sen bir dur bakalım, sen bir sessiz ol, sen bir sus falan, seni savunuyorum. Yani haklısın diye senden yanayım. Karşında olsam, tepki göstersen bunu bir şekilde anlarım ki haksızsan karşına da geçerim, ama yani yanındaysam, haklı olduğunun bilincinde olup sana destek olmaya çalışıyorsam ve sen bana sus dur vesaire diyorsan, ortada gerçekten kendinle alakalı büyük sorunlar vardır. Büyük psikolojik sorunlar vardır. Yani her ne kadar kabul etmek istemesen de, bu sağlıklı bir düşünce değil. Yani birine sus diyorsun ve aklı selim bir şekilde düşündüğünde anlayacaksın ki onun tek kabahati senin yanında olmak. Ve az önce bahsettiğim gibi, adı konmamış, sonu bilinmeyen bir yerde bahsi geçtiğinde bile kan donduran bir gerçek var hayatımızda. Belki günün birinde o sus senin en büyük keşkelerinden biri olacak. Bu riski almaya gerek var mı? Bence yok, ama bazen de insanı kayıtsız kalmaya itiyorlar doğrusu. Yani burada kayıtsız kalmaktan kastım umursamaz olmak değil bu arada. Yani kimi de diyor ki, ben işte 50 yaşına geldim, bu saatten sonra kim ne derse desin, bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkar falan diye, böyle tamamen boş vermiş

hem üzülürüm hem gülerim ben böyle bir insana. Efendim Funda Arar bizlerle birlikte olacak. Bana bir gülümseme ısmarla diyelim, ardından Fundi gelsin. İki güzel eser ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bunun sebepleri neler olabilir? Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bunun sebepleri neler olabilir? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki çalışmayı size, oğluma, kızıma ve tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir insan günümüzde işin ucunun kendine değmediği birçok konuda kayıtsız kalmayı tercih ediyor ve bunun sebebi yok bence. Tamamen üzerimize çamur sıçramasın, kimseyle kötü olmayalım mantığı, ama unutulan bir şey var diye düşünmekteyim. Haklı bir durum karşısında bile biriyle kötü olmaktan çekiniyorsan, sen onunla zaten iyi değilsindir. O seni yeterince tanımamıştır, sen onu hiç tanımıyorsundur. İki tarafta birbirini idare ettiği düşüncesiyle kandırmaktadır. Kimse kimsenin umrunda değildir demiş. Bir de işin bu boyutu var. Aman üzerimize çamur sıçramasın, 3 günlük dünya, kimseyle kötü olmayalım. Ama senin kimseyle kötü olmak istememen kimseyle iyi olduğun anlamına da gelmez ya. Yani esas düşünmen gereken şey, yani 3 günlük dünya, her şey, herkes için her şey iyi olsun demek ya. Bunu demek yerine aman kimseyle kötü olmayalım demek biraz egosal bir sorun ve son derece negatif bir harekettir bence. Ama günümüzde sevgili Pınar Hanım'ın da söylediği gibi bunu bol bol yaşıyoruz. Sevgili Murat abimiz, selam kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim abi, hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada Raşit'in bugün doğum günü. Ben ona bir şarkı hazırladım. Kendisine programın öncesinde dinlettim. Hoşuna da gitti. Sizlere de dinleteceğim ama önce ben bir kendisine seslenmek istiyorum. Buradaysa bana bir ses versin. En azından dinlediğini bilelim. Efendim, o sırada Oğuzhan Koç geliyor. Bunun adı Aşksa diyelim. Ardından Ömer Faruk Aydın bizlerle birlikte olacak. Sen Yetmezliği diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi o ana. Az önce söylediğim gibi bugün Raşit'in doğum günü. Eminim ki sabahtan akşama kadar bütün programcılar doğum gününü zaten kutladı. Bizden de uzun süredir beklediği bir şey vardı. Murat abiye yaptığımız o yapay zeka şarkısından bu yana dedi ki, la kardeş bana da bir şarkı yapsana. İşte şu gün doğum günüm, o gün bugün. Ve Murat abiye şarkı yaptığım günden beri ortalama 1,5 aydır falan, 1,5 ay olmadı da aşağı yukarı olacak. Başımın etini yiyor yani, şarkıyı yaptın mı, yaptın mı, yapacak mısın falan diye. Yaptım abi. Raşit'le biz sürekli Instagram'da bir şekilde diyalog halindeyiz. Hiçbir şey yapmazsa günde 30-35 tane en az Reels gönderir, sağ olsun. Çok da severim kendisini. Güzel bir şey yaptım. Bol göndermeli. Biraz da şeyi düşündüm. Malum herkes şu ara milli takım marşı yapıyor. Ben de yapay zekaya öyle bir şey yaptırmayı düşündüm. Hala aklımda o benim. Bir gün yaptıracağım. Birkaç gün içerisinde inşallah. Ondan önce Raşit'e şöyle milli takım marşı tadında bir şeyler yapayım dedim ve yaptım. Yapay zekaya da yön verdik işte, promptlardı vesaire. Ortaya keyifli bir şey çıktı. Onu hep beraber bir dinleyelim. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Öncesinde Raşit'in doğum gününü kutladık ve onun için yapay zeka ile birlikte yapmış olduğumuz eseri yayınladık. Kendisi de beğendi. Beğendirdik. Ne mutlu bize. Şarkı tam istediğim izlenimi vermiş. Dedi ki şarkıyı ona ilk gönderdiğimde tam bir maç havası vermiş, maç havası olmuş dedi. Bu da beni ayrı mutlu etti. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Aşağı yukarı yarım saatimiz falan kaldı. Ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Bu arada şarkıda diyor ya, hani mesajlarım bini buldu. Çoktan bini geçmiştir, o milyonu bulmuştur da biz yine minimalist düşünelim. Sevgili Batu demiş ki abi ne güzel şarkıydı. Eyvallah güzel kardeşim, teşekkür ederim. Raşit için yazmış ve yayınlamış olduğumuz şarkı için söylemiş. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Keşke bir çocuk olsam yeniden. Yeniden kırılan oyuncağımı üzülsem. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Yeniden ağlarken gülsem. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Olsam da düştüğüm yerden kalkmayı beceremesem. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Bir tutanım olsa ellerimden. Çayı yasak etseler mesela. Uyku kaçıran koyu kahveler içmesem. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Dert nedir, keder nedir bilmesem. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Hayata sıfırdan başlasam, en güzel yerinden. Keşke bir çocuk olsam yeniden. Bir tutan olsa ellerimden.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Günün sorusunu son kez sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı tercih eder ve bunun sebepleri neler olabilir? Bir insan hangi durumlarda kayıtsız kalmayı seçer ve bunun sebepleri neler olabilir? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Sorunun bendeki cevabına gelecek olursak şöyle ki, aslında kayıtsız kalmak bir seçim değildir ya. Ben kimsenin kayıtsız kalmayı seçecek kadar vicdansız olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü bizde vicdan muhasebesi diye bir olay var ya, ve bu en çok gece olduğunda, bir başımıza kaldığımızda gün yüzüne çıkan bir şey. Bazılarımız hatta belki de bu yüzden yalnız kalmaktan çok korkuyor. Dolayısıyla ben kimsenin isteyerek bir tercih meselesi olarak bir şeylere kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Ki toplumsal bir olay olduğunda aslında verdiğimiz tepki de bunu gösterir. Gerçi sosyal medyadan ibaret, ama olsun, onu bile yapmayabiliriz. Ki çok derinlere inersen aslında onu da yapmanın bencilce bir sebebi var. Ama tabii onu konuşmanın yeri ve zamanı maalesef burası ve bugün değil. Dediğim gibi, ben neden bir insanın bilinçli olarak bir şeylerden uzak kalmayı, onlara kayıtsız kalmayı tercih edeceğini düşünmediğimi sizlerle paylaşayım. Şöyle ki, dediğim gibi hepimiz vicdan sahibiyiz, vicdan sahibi varlıklarız. Dünya üzerindeki birçok varlık aynı şekilde. Kediyi, köpeği zaten geçtim. Bir ağaç bile bence vicdan sahibi. Yani düşünsene, çok uzun süre işte suluyorsun, bakımını yapıyorsun vesaire. İşin sonunda sana eşsiz bir şey veriyor. Bir erik veriyor, bir elma veriyor, bir şey veriyor yani. İlla ki bir meyvesini yiyorsun. En kötü bir söğüt ağacı düşün abi yetiştirdiğini. Güneşi gördüğün yerde kaçacak hiçbir şey bulamadığında o ağacın altına sığınıyorsun. Dolayısıyla bence biz kayıtsız kalmaya itiliyoruz. Çünkü akıl sağlığımızı da bir yerde korumamız lazım. Hayatın bize ne getireceği az çok bellidir de, istisnai durumlar dışında, sonunu kestiremediğimiz durumlar dışında, ki zaten bunu kestiremeyiz. Biz daha insanların bize ne yaşatabileceğini zaman zaman kestiremiyoruz. Konduramamak diye bir şey var ya, biliyoruz aslında ondan öyle bir zarar gelebileceğini ve bunu yaptığının örneklerini de görüyoruz, duyuyoruz. Ona rağmen oralı olmuyoruz ya, konduramıyoruz ya. İşte bazen sırf bu konduramama durumunu yaşamamak için akıl sağlığımızı koruyabilmek adına bir şeylere kayıtsız kalmamız gerekiyor. Bence kayıtsız kalmak en azından bir takım insan için mecburiyettir. Ki mecbur olsa dahi
kayıtsız kalabilen insanı takdir ederim, özellikle bu devirde. Çünkü kayıtsız kalınması güç, çok sayıda olay gerçekleşiyor dünya üzerinde. Benim bu konudaki görüşlerim bunlar. Umarım sizleri kendi düşüncelerim hakkında yeterince aydınlatmışımdır. Sırada güzel bir çalışma var. Vildan Demir bizlerle birlikte olacak. Aşk çoktan ölmüş diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Vildan Demir kulaklarımızdaydı. Aşk çoktan ölmüş dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tabii şarkı güzeldi ama şarkının anlattığına ben çok da katılan tarafta değilim. Aşk ölmedi bence. Sadece günümüzde birçok şey olduğu gibi araması bizi yordu, arama çabası bizi yordu ve bulması gerçekten zorlaştı ama imkansız değil ki ben aşk konusunda işin bu noktaya geleceğini de düşünmüyorum. Bence tarihin hiçbir yerinde efsanelerde anlatıldığı kadar imkansız değildi. Ve hiçbir zaman da öyle olmayacak. Ben şeye inanıyorum. Yani bu nasip kısmet olaylarına gönül işinde inanıyorum abi. Yani bir iş olmadıysa, senin gönlün uzunca bir süre boş kaldıysa, orada gerçekten senin görmediğin, göremeyeceğin bilinen bir gerçek var. Dolayısıyla şayet öyle bir şey yaşadıysan, her şeyin hayırlısı deyip geçeceksin. Aşk zaten öyle aramakla bulunan bir şey değil. İşte onu sevdim olmadı da, bunu sevdim olmadı da, ona şu kadar değer verdim, karşılığını göremedim de falan, böyle düşünmeye gerek yok. Zaman zaman söylerim ben, aşk senin aramakla bulabileceğin bir şey değil. O seni arar ve bulur. Öyle bir bulur ki, öyle bir anda, öyle bir yerde bulur ki şaşırırsın. Aşkın gözü kördür derler. Aşkın gözü kördür, evet, ama orada da anlatılmak istenen şey değildir yani. Ya işte aşk benim gözümü kör etti, ben bunun eksilerini bildiğim halde görmezden geldim deyip yıllar sonra işte aşk bitti, ben hatamı fark ettim, ayrılıyorum demek değildir. Aşkın gözü kördür sözünde bence anlatılmak istenen şey şu: farkına varmadan değişirsin abi. Bütün eksilerin, işte yapmam dediğin birçok şey, dersin ki mesela ya ben bir daha kimse için bariz kurallarımı esnetmem. Esnetirsin abi, çünkü orada karşılıklı bir durum söz konusu. Yani karşı taraftan o kuralların esnediğini, zaman zaman esneyebildiğini gördüğünde o kuralları esnetirsin. Bir de hani denir ya, güven varsa olay tamamdır diye. Birini birinden haklı sebeple kıskanmak güvensizlik değildir. Burada güvenden kasıt da şeydir. Yani kendini bir konuda esnetirken, o asla yapmam dediğin şeyi biri için yaparken şeyden emin olmaktır. Ya bunu yaptı diye, ha işte bu benim için bunu yaptıysa, günün birinde şu sebeple şunu da istesem yapar demek ki deyip arsızca iyi niyetini kötüye kullanmayacağından eminsen, o esnekliği verirsin abi. İşte güven burada devreye girer. Güven burada önemlidir. Güveniyorsan o esnekliği verirsin. Onun dışında işte bana güveniyorsan ben falanca ile konuşayım, sen de ses etme falan, öyle bir şey değil. Ben Ayşe ile konuşursam, Ayşe'nin bana karşı yanlışı varsa, sen bana dersin ki ya konuşuyorsun ama o senin düşündüğün, gördüğün gibi biri değil. İşte ben kadın gözlüğüyle bunları görüyorum. Sen göremiyorsun. Bu durumda
Ben bir şeyleri inkar edemiyorsam kabul etmek ve uzaklaşmak durumundayım. Çünkü seni seviyorum. Ve inkar edebileceğim bir durum da yok. E tam tersi, senin için yaşandıysa, ben de dediysem ki Ahmet de bir erkek gözüyle bunları seziyorum. Sen de orada kalkıp ya işte bana güveniyorsan bekle, ben zamanı geldiğinde gereğini yapacağım dememelisin abi. Yani zamanı geldiğinde gereğini yapacağından ben zaten bir şekilde eminimdir. Eminimdir ki seni seçmişimdir ama mühim olan, ben senden bizim için bir şey istediğimde o an ne yapıyorsun? Bu önemli. Yani şunu yapmak lazım işte, ya o bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır, ben ona güveniyorum deyip kendini o insandan geri çekmek lazım. Ha tabii, herkese de kulp takıyorsan, kadın ol ya da erkek ol fark etmez, herkese de kulp takıyorsan orada sende bir sorun vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Ama diğer türlüsü de gayet olması gereken bir şeydir. Efendim Yaşar, masal diyelim, ardından Koray Avcı ve Ümit Sayın gelsin. İki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Önce Yaşar geldi, Masal dedik, ardından Koray Avcı ve Ümit Sayın kulaklarımızdaydı, Hicran dedik. Umarım her iki eseri de keyifle dinlediniz. Bu iki güzel eserle birlikte bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu arada sevgili Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'den 2 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gitmeden bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Yarın programımızın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Kubilay Karçak kulaklarımızda olacak. Helal olsun diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşk-ı meçhul sona erdi.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.